Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: Değerli dinleyenler, Almanya'da geçen yıl kaçış, yerinden edilme veya uluslararası koruma arayışı nedeniyle ülkeye gelen 4 milyondan fazla insanın yaşadığı açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nin 2025 yılı mikro sensus ön sonuçlarına göre Almanya'da yaşayan her 20 kişiden yaklaşık biri mülteci veya uluslararası koruma arayışıyla Almanya'ya gelen kişilerden oluşuyor. Açıklanan rakamlar Almanya'da her yıl gerçekleştirilen mikro sensus araştırmasına dayanıyor. Nüfusun yaklaşık %1'ini kapsayan ankete katılımcılar kendi durumlarıyla ilgili bilgi veriyor. Federal İstatistik Dairesi sonuçların kişisel beyanlar temel alınarak hazırlandığını belirtiyor. Rapora göre Almanya'daki mülteci nüfusunun büyük bölümü son yıllarda yaşanan savaşlar ve global krizler nedeniyle ülkeye geldi. Özellikle Suriye'deki iç savaş ve Ukrayna'daki savaş Almanya'ya yönelik göç hareketlerinden belirleyici rol oynadı. Verilere göre 1950 yılından sonra Almanya'ya gelen ve bugün hala ülkede yaşayan mültecilerin sayısı 3,3 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam Almanya'nın onlarca yıldır Avrupa'nın en önemli sığınma ülkelerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Mülteciler arasında en büyük gruplardan birini Suriyeliler oluşturuyor. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 2014 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 1,2 milyon kişi Almanya'ya sığındı. Bu dönem Almanya'nın son yıllardaki en büyük göç dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.
5: Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
4: Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya'ya yeni mülteci akını yaşandı. Verilere göre 2025 yılları arasında yaklaşık 1,1 milyon kişi Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu kişiler arasında kadınlar ve çocuklar önemli bir yer tutuyor.
6: Deutschland flüchten.
3: Meine Familie wird bombardiert. Jeden Tag heulen die Sirenen.
4: 1990 ile 2000 yılları arasında Almanya'ya gelen 476 bin kişinin önemli bir bölümü eski Yugoslavya'da yaşanan savaşlardan kaçanlardan oluşuyor. Bu kişilerden çok sayıda insan bugün de Almanya'da yaşamını sürdürüyor. Açıklanan veriler Almanya'da göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Uzmanlar mültecilerin iş gücü piyasasına katılımı, eğitim imkanları ve sosyal uyum politikalarının önümüzdeki yıllarda da gündemin önemli başlıkları arasında yer alacağını belirtiyor.
7: Für viele ist Deutschland das Traumland geworden.
8: Seither hat sich das Land stark verändert, auch politisch.
1: Heute leben 3,5 Millionen Geflüchtete in Deutschland.
2: Wir sind jetzt schon 10 Jahre mit den Flüchtlingen belastet.
4: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Aber in Minute 39 schlug er dann das erste Mal zu und überholte damit schon Miro Klose. Thomas Thonfeld, Sportredaktion.
1: In einer von Unwetterchaos geprägten Partie hat Kylian Mbappé Frankreich zum nächsten Erfolg bei der Fußball-WM geschossen. Der Stürmer von Real Madrid erzielte beim 3:0 gegen Außenseiter Irak 2 Treffer. Mit dem erwarteten Erfolg machten die Franzosen zugleich den Einzug in die K.O.-Phase.
2: Die gelockerten Sanktionen betreffen vor allem den Verkauf und Export von iranischem Öl
1: erreicht.
2: Die USA wollen damit vor allem die Energiemärkte beruhigen.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Almanya'da sıcaklar devam ediyor. Bugün de termometreler birçok yerde 35 dereceleri aşacak. Başta güneyde ve batıda. Mannheim'da 35, Stuttgart'ta 34, Frankfurt ve çevresi 35, Koblenz 34, Köln'de 34 dereceye kadar yükselecek sıcaklık. Bremen, Hamburg 28-29, Berlin'de 30 dereceye kadar sıcaklık ulaşacak. Şu dakikalarda da genelde az bulutlu, güneşli bir hava var. Sıcaklık ise batıda, güneyde 22 ile 23 derece arasında değişirken Bremen, Hamburg 16, Berlin 18 derece.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı başlıyor.
5: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın, keyifli sabahlar. Metropol Efendisiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabah saatlerinde radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, güzel bir sabah, güzel bir gün olsun. Günlerden salı, sıcak bir gün olacak, onu söyleyelim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Bize ulaşabilirsiniz 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Günaydın.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Devam. Metropol FM'desiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Skor Kralı yarışmasına nasıl katılabiliriz diye bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Instagram sayfamıza giriyorsunuz ve orada yarışma başlıklarımız var. Yarışma paylaşımlarımız var. Türkiye Amerika ile kaç kaç oynar? Almanya Ekvador ile kaç kaç oynar? Bu maçlarla ilgili bize skor tahminlerinizi gönderiyorsunuz ve yarışmaya katılmış oluyorsunuz. Hadi bakalım, bol şanslar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Merhabalar. Metropol FM size milli takım formaları kazandırıyor. iPhone 17 kazanabiliyorsunuz. Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmamızda Türkiye grubundaki son maçında Amerika ile kaç kaç oynar, Almanya Ekvador'la kaç kaç oynar ve bize doğru skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişte şanslı iki dinleyicimiz Almanya veya Türkiye formaları kazanacak. Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve aynı zamanda bir adet DAB radyosu kazanacak. Doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz yapacağımız çekiliş neticesinde cuma günü yapacağız çekilişimizi. Instagram'a giriyorsunuz ve oradaki yarışma paylaşımlarımızın altına Türkiye Amerika kaç kaç oynar, Almanya Ekvador maçı kaç kaç biter. Her bir maç bir yerinden bağımsız, yani bir maçı yanlış bilmiş olabilirsiniz, diğer maça doğru tahminde bulunmuş olabilirsiniz. Bu yine de çekilişe katılmanızı sağlıyor değerli dinleyenler. Bol şanslar diliyoruz. Final çekilişimizde 21 Temmuz'da ise tüm yarışmalarımız boyunca bize doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında bir çekiliş yapacağız. Ve burada da bir adet iPhone 17 kazanacak şanslı bir dinleyicimiz. Bol şanslar.

Günaydın. Sıcaklar devam ediyor ve en az öbür haftanın sonuna kadar devam edecek şimdiki tahminlere bakarsak değerli dinleyenler. Ve bu sıcak havalarda kendinizi yormayın, öğle sıcağına çıkmayın diye uyarı yapıyoruz ama özellikle havalar en çok hangi saatte sıcak olur? Buna da bir bakmak gerekir. Hani bilindiği gibi, düşünüldüğü gibi 12-15 arası değil, orada güneş evet tepede oluyor ama asıl sıcak genelde akşam saat 17 ile 18 arası sıcağın böyle tam çöktüğünde oluyor. Bu saatlerde de özellikle çok dikkatli olmanızda fayda var değerli dinleyenler. Kolay ve güzel bir gün diliyoruz. Herkese kolaylıklar. Sıcakta çalışanlara hayırlı işler bilhassa. Sen...

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. En güzel şarkılar Metropol FM'de sizlerle olmaya devam ediyor. Mikrofonda ise ben Serdar. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarını gönderiyorum sizlere. Şu an iş ortamlarında olanlar, gece vardiyasında çalışanlar, inşallah bir an önce siz de işi bitirirsiniz ve paydos edersiniz. İyi dinlenmeler şimdiden.

Günaydın, keyifli sabahlar, Metropol FM'desiniz. Ben Serdar, sabahların en şekeri, tek şekeri. Çay şekeri programımızın işte startını verdik. Herkese selamlar, küçüklerimize, büyüklerimize, bütün yaş gruplarına güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden Salı, 23 Haziran tarihini yazmaktayız. Hayırlı işler yollarda olanlar, hayırlı yolculuklar sizlere de. Keyifli, güzel bir gün olsun. Ona kadar buradayız, Metropol FM'desiniz. Radyolarınız açık olsun.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor. Yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama-Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Merhabalar. Metropol FM size milli takım formaları kazandırıyor. iPhone 17 kazanabiliyorsunuz. Meray Kuruyemiş'le beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmamızda Türkiye grubundaki son maçında Amerika ile kaç kaç oynar, Almanya Ekvador'la kaç kaç oynar ve bize doğru skor tahmininde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız çekilişte şanslı iki dinleyicimiz Almanya veya Türkiye formaları kazanacak. Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve aynı zamanda bir adet DAB radyosu kazanacak. Doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz yapacağımız çekiliş neticesinde cuma günü yapacağız çekilişimizi. Instagram'a giriyorsunuz ve oradaki yarışma paylaşımlarımızın altına Türkiye Amerika kaç kaç oynar, Almanya Ekvador maçı kaç kaç biter. Her bir maç bir yerinden bağımsız, yani bir maçı yanlış bilmiş olabilirsiniz, diğer maça doğru tahminde bulunmuş olabilirsiniz. Bu yine de çekilişe katılmanızı sağlıyor değerli dinleyenler. Bol şanslar diliyoruz. Final çekilişimizde 21 Temmuz'da ise tüm yarışmalarımız boyunca bize doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında bir çekiliş yapacağız. Ve burada da bir adet iPhone 17 kazanacak şanslı bir dinleyicimiz. Bol şanslar.

Manifest ve Ajda Pekkan. Onu da dün dinlediniz bu şarkının sonuna doğru. Hileli Metropol FM'deydi. Güzel bir sabah diliyoruz. Bütün dinleyenlerimize merhabalar. Güzel bir sabah, güzel bir gün olsun. Çalışmakta olanlara tabii ki kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler. Yolculuk yapanlar, yollarda olanlar. Sizlere de iyi yolculuklar. Kazasız, belasız, radarsız, cezasız diyelim. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'na bakıyoruz tabii ki. Gece oynanan maçlar var. Dün oynanan müsabakalar var. Messi ile Arjantin. Avusturya'yı 2-0 yendi. 2 gol de Messi'den geldi. Arjantin ilk maçında da 3-0 kazanmıştı. O 3 golün de 3'ünü Messi atmıştı. Arjantin'in toplamda attığı 5 golün 5'i de Messi'den geldi. Ve böylece tüm zamanların Dünya Futbol Şampiyonalarında en çok gol atan futbolcusu olma ünvanını Miroslav Klose'nin elinden aldı. Onun 16 golü vardı bu dünya şampiyonası başlayana kadar. Messi 18'e ulaştı. Bravo. 16 gole ulaşan diğer bir futbolcu da Kylian Mbappé. Fransa Irak'ı dün 3-0 yendi. Ve 2 gol Mbappé'den geldi. Onu söyleyelim. Ve gece oynanan maçta Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ve bu dakikalarda oynanan müsabakada ise Ürdün Cezayir karşısında 1-0 önde. Değerli Metropol FM dinleyenleri, 67. dakika oynanıyor şu dakikalarda Ürdün ile Cezayir arasında. Bugün Ronaldo'lu Portekiz ikinci maçına çıkıyor. Özbekistan karşısında saat 19'da, saat 22'de ise İngiltere Gana maçı var. Gece saat 1'de Panama Hırvatistan, sabah saat 4'te Kolombiya Kongo maçı oynanacak. Güzel maçlar var yine. Türkiye'nin maçı ise cuma sabahı saat 4'te oynanacak. Türkiye'nin artık bir üst tura çıkma şansı bulunmuyor. Almanya ise perşembe akşamı saat 22'de Ekvador'la karşı karşıya gelecek. Almanya'da bu maçı 10-0'da kaybetse bir şey değişmeyecek. Çünkü Almanya grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Onu da yine altını çizerek hatırlatalım. Gülden'le Deli Mi Ne parçasıyla devam edelim. Günaydın.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Fil dişi sahili futbolunun yeni nesil dikkat çeken isimlerinden Chris Inao Ulay'ı tanıyalım. Genç, dinamik, mücadeleci ve orta sahada enerjisiyle öne çıkan bir oyuncu. 2006 doğumlu olan Ulay henüz 20 yaşında. Trabzonspor'a transferiyle birlikte Türkiye'de gelişimini sürdüren genç oyunculardan biri haline geldi. Bu yaşta büyük bir kulüp ortamına girmek onun potansiyeline duyulan güveni gösteriyor. Fil dişi sahili A milli futbol takımında henüz kariyerinin de başında olan Ulay 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'da daha çok gelişim odaklı bir sezon geçirdi. Süre bulduğu alanlarda enerjisi, pres gücü ve mücadele isteğiyle dikkat çekti. Karakter olarak öğrenmeye açık, çalışkan ve cesur bir oyuncu. Genç yaşına rağmen fiziksel temastan kaçmaması onun önemli avantajlarından biri. 2026 Dünya Kupası'nda Ulay'ın takımının ana parçası olması ve turnuvada fark yaratabilecek önemli katkı sağlayacağı bekleniyor. Yeterince süre alırsa orta sahaya tazelik, enerji ve mücadele katabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Aşkın beni baştan yazar. Burcu Güneş. Günaydın. Almanya'da emeklilik yaşı artırılacak. Kademeli olarak 70 yaşa yükseltilmek isteniyor. Bununla ilgili de bir komisyon kuruldu. Uzmanlardan oluşan bu komisyon aylardır çalışıyor. Neler yapılabilir? Emeklilik yaşı nasıl artırılabilir? Başka neler yapılabilir? Emeklilik kasalarında önümüzdeki yıllarda oluşacak o açığı önlemek için neler yapılabilir? Çalışmaların sonuçlarını bugün saat 9'da Federal Meclis'te hükümete sunacak bu komisyon. Bazı noktaları bu çalışmaların ya da bazı olası reform noktaları medyaya sızdı. Mesela 70 yaşına yükseltilecek emeklilik yaşı kademeli. Bunun dışında neler var? Mesela bu mini joblar var ya, bunlar artık sadece öğrenciler ve üniversiteler tarafından kullanılabilecek, yapılabilecek. Ne zaman itibariyle onu bilmiyoruz. Onunla ilgili net bir detay gelmedi. Bugün detaylar işte açıklanacak. Ve öğrenciler dışında, studentler dışındaki kişiler çalıştığında kazandıkları ilk eurodan itibaren sigorta masrafı olacak. Hem işveren için hem de çalışanlar için. Bunun dışında sosyal giderlere ekstra bir gider daha olacak işverenler için. O da artık normal yasal emekliliğin yanında çalışanlar için bir de hisse senedine bağlı, hisse senet destekli %1 oranında, brüt maaşın %1'i oranında gideri olacak. Bu da 2028 yılı itibariyle maaşlardan kesilecek. Kıymetli dinleyenler, yarısı işveren tarafından, yarısı çalışan tarafından karşılanacak. Diğer sigortalarda olduğu gibi. Başka başlıklar, başka noktalar, ayrıntılar bugün saat 9'da açıklanacak. Ondan sonra biz de bunları sizlere aktaracağız. Saatlerimiz 6.43 oldu. Güzel bir sabah diliyoruz. Radyolarımızda Koray Avcı ve Ümit Sayın. Hicran. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Misafir şarkısıyla Zeynep Bastık bizimleydi. Günaydın efendim, merhabalar, merhabalar. Çok sıcak bir hava var bu aralar Almanya'da. Bugün de yine termometreler şöyle kontrol ettiğimizde Mannheim'da bakalım. Mannheim bu aralar Almanya'nın en sıcak bölgesi. Bu hafta sonu sıcaklık rekoru, hani bir Haziran ayı için sıcaklık rekoru Baden-Württemberg'de Mannheim çevresinde kırılabilir. Cuma veya cumartesi günü. Bugün 33-34 dereceye kadar Mannheim'da sıcaklık yükseliyor. Stuttgart'ta 33 dereceyi göreceğiz. Frankfurt'ta 33. Köln'de 32-33 dereceye kadar yükselecek. Berlin'de de yine 30-31 dereceleri göreceğiz. Cuma ve cumartesi günü Almanya'nın güney ve güneybatısı çok sıcak olacak. Hatta cumartesi günü Mannheim için 40 derecelik bir hava sıcaklığı uyarısı var değerli dinleyenler. Ve bu hafta sonu bir sıcaklık rekoru daha gelebilir Haziran ayı için Almanya'da değerli dinleyenler. Aman, aman, aman, aman bu sıcaklarda dikkat.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir.
0: Öyle bir hava var ki insanın her tarafından duman çıkıyor sanki. Yukarıdan sıcak, sağdan sıcak, soldan sıcak, bir de beton ısınmış. Asfalttan bir sıcak cızbız oluyoruz resmen. Dışarıda çalışanlara Allah kolaylık.

0: Allah'ım 40 derece. Yanacağız desene diyor Mesut. Yanacağız yanında nasıl? Cayır cayır.
1: Cayır cayır cayır cayır yanıyor.
0: Şimdi de boksları yakalım. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.

0: Der Portugiesen gegen Usbekistan.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarafların mutabakata varmasının ardından karşılıklı memnuniyet ifade edildi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Ankara Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozetini taktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik haftaya girildi. Özgür Özel'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapması ve sert mesajlar paylaşması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'yı genel merkezde toplayacak. Bu hafta ayrıca Özgür Özel ekibinin genel merkeze verdiği 830 delege imzasının akıbeti de beklenecek ve genel merkez kurultayı toplama konusunda adım atmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran Şafak vakti gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi bu sabaha karşı tutuklandı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli dinleyenler, Ankara Valiliği 7 ila 8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi bir dizi tedbir kararı açıkladı. Karar kapsamında 13 gün boyunca gösteri yürüyüşleri ve mitingler yasaklandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sun Express Havayolu şirketine ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Antep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımlarında hasar meydana geldiği belirtildi.
1: Metropol FM Hava Durumu.
3: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 33, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca stabil kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: İdo, İdo Tatlıses. Sen Metropol FM'de radyolarımızdaydı sabahların en şekeri tek şekeri çay şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Kolaylıklar diliyoruz, güzellikler diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Radyolarına ses vermiş olan dinleyenlerimiz, buyurun buyurun, yaklaşın yaklaşın.
1: Buyurun efendim, buyurun.
0: Saat 10'a kadar Metropol FM'de sizlerleyiz efendim, birbirinden keyifli güzel şarkılar. Tabii ki enteresan konular. Ve sizlerin de kıymetli, değerli katılımı. Bunun için de WhatsApp'ta bize yazabiliyorsunuz. 030-217-970-71. Aşırı bir sıcak var. Bu sıcaklar da tüm hafta devam edecek. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Bu hafta sonu bir sıcaklık rekoru gelebilir deniliyor. Ya. Acaba bugün bir yağmurla falan serinleyebilir miyiz Kemal abi?
2: Bu hava yağmaz.
0: Bir daha bak abi. Belki yağar ya.
2: Yağmayacak. Yağsa ben bilirim.
0: Yağmurla serinlemek de yok bugün. Birçok yerde 33-34 derece. Ve cumartesi 40 dereceyi göreceğiz. Hele de Mannheim civarlarında falan. Abo. Yanacağız.
3: Cayır, cayır, cayır, cayır yanıyor.
0: Yani. Aman dikkat, ona göre cızbız olacağız vallahi. Cızbız. Sıcaklarda çalışanlara, mesela döner kesenler abi... Hem dönerin sıcağı, hem havanın sıcağı, hem çalışılan yerin o sıcağı. Abo! Dışarıda çalışanlar, asfalt işi yapanlar mesela, onları görüyorum. Allah kolaylık versin. Ben seni unutamadım. Bir söz var ya diyorsun. Siz ne iş yapıyorsunuz? 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numarası.

Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka,

0: da herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Sublim ve Seren Uzun. Harika oldu vallahi. Güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Guten Morgen, merhabalar günlerden. Bugün Salı ve 23 Haziran tarihini yazıyoruz. Çok sıcak bir hava var ve bu sıcakta tabii çalışanlar var dışarıda ya da sıcak ortamlarda. Onların için daha zor. Allah kolaylık versin diyoruz efendim sizlere. Nerelerde çalışıyorsunuz diye sorduk. Çok güzel mesajlar var. Kimle göndermiş bakalım. Hanifi Bey yazmış. Eislingen Filsel. Ben integrasyon kursu öğretmenlik yapıyorum. Vallahi oturduğum yerde şapur şupur terliyorum, damlıyorum resmen diye bir mesaj göndermiş. Düşünün bir de yani dışarıda sıcakta çalışsanız. Friedenau'dan yazmış bir hanımefendi. Fırında çalışıyoruz diyor Dürdane Hanım. Mustafa Esen'den yazmış. Rayların üstünde çalışınca güneş tepeden sıcak alttan vuruyor diyor. Tavuk olsan cızbız olacaksın. Başka dur bakalım. Berlin'den Eyüp. Dönercide çalışıyoruz abi diyor. Döner patronlarına söyleyebilir misin? Bari bu aylarda maaşa biraz daha. Başka Barış. Uber işi yapıyorum. Klimalı ortamdayım. Bana pek sıcak etki yapmıyor diyor. Bizi de al Barış. Oksijen gazıyla demir kesiyorum demiş dinleyicimiz. Oksijen gazıyla demir kesiyor. Demir seni kesiyordur artık bu sıcakta. Kolaylıklar efendim iş ortamlarında olanlar. Hayırlı işler.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Devam ediyoruz. Günaydın efendim herkese, merhabalar. Mesajlar var, onları okuyalım.
3: Oku kardeşim, özenme bana. Sırtını devlete dayan.
2: Biz mi sırtımızı devlete, devlet mi sırtını bize, bilemiyorum ki. Emeklilik yasasında çok ciddi bir reform geliyor. Ondan bahsedeceğim az sonra. Saç baş olacağız yine. Mesajlarınız geliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar. Mesut Boztaş yazmış. Mesut Hessen Raunheim'dan, Frankfurt civarından yazıyorum. Mesleğimiz inşaat sektöründe çalışıyorum. Dış cephe boya yapıyoruz diyor. Yanıyoruz abi diyor ya. Vallahi yanıyoruz. Cayır cayır yanıyoruz. Bir bakalım.
4: Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi.
2: İzin öncesi güneşten bıktık resmen diyor. Vallahi bu aralar bu sıcaklarda çalışmak dışarıda zor. Harbiden zor. Başka kimden ne gelmiş? Bakalım. Geçen de bir arkadaşımızı gördük diyor. Arkadaş Yozgatlı diyor. Düğüne gitmiştik diyor. Vallahi Afrikalı sandım diyor. O da dışarıda sıcakta çalışıyor, o kadar yanmış adam diyor. Murat, dönercide çalışıyoruz. Abi dönercide diyor bayağı sıcak oluyor diyor. Dönerle beraber pişiyorlar orada. Dönerci arkadaşlarımıza. Abi döner pişmemiş. Nasıl pişmedi lan, ben piştim burada. Metropol FM'de. Ben Serdar. Çay Şekeri programındasınız.

Hande Yener ve Madrigal'den Ego şarkıları. Güzel bir sabah diliyoruz efendim. Merhabalar. Şu an yollarda olanlara hayırlı sabahlarınız olsun. Keyifli güzel bir gün diliyoruz. Skor Kralı yarışmamız da devam ediyor. Onu da hatırlatalım sizlere. Metropol FM'in Instagram sayfasında Türkiye-Amerika maçı kaç kaç biter, Almanya-Ekvador maçı kaç kaç biter skor tahminlerinizi gönderiyorsunuz. Doğru tahminler arasında yapacağımız çekilişten çıkan dinleyicilerimiz Türk milli futbol takımı forması veya Alman milli takım forması kazanıyor. Aynı zamanda 100 euro değerinde Meray Kuryemiş paketi, hediye paketi ve bir adet DAB radyo kazanma şansınız var. Bunun için Instagram'a giriyorsunuz ve maç tahminlerinizi bize yazıyorsunuz. Final çekilişimizde bütün gelen doğru tahminler arasında şanslı bir dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanıyor. Daha ne olsun? Bol şanslar.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Günaydın, ben Serdar. Havalar sıcak, bu sıcaklarda dışarıda çalışanlar var. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. Yusuf yazmış. Türkiye maçında, Amerika maçına FIFA karar vermiş. Amerika sade kalecisiyle sahaya çıkacakmış. Hatta Messi ve Ronaldo takıma, bıyıkla bizim takıma dahil edeceklermiş. Belki o zaman bir gol atarız diye diyor. Yusuf, yapma Yusuf, yapma. Sen espri yapma Yusuf. Taner Fitberg'ten, arkadaşın arabası deri koltuk, bir de siyah diyor. Abo, ona oturunca nasıl Joss yapar lan Joss. Joss yandım anam versin. Bir de böyle hani şortla falan oturduğunda bacakların yanar. Abo. Buraya ne oldu? Burası çok pişmiş, burası az pişmiş. Başka kimle göndermiş? Sezgin göndermiş. Diyor ki bakıyorum en çok da dönerci arkadaşlarımız dert yanıyor. La kardeşim, biz de kışın dışarıda donarken içeride sizler erik dalı oynuyordunuz. Ne oldu diyor. Gökhan Sezgin, Duisburg'a selamlar. Gökhan, her gün gönderiyorsun, helal olsun var ya. Senin kadar azimli bir adam görmedim. Her gün diyor ki Zollingen'de BMW Procar'da otomobili de ikinci el BMW satış danışmanı olarak çalışıyorum diyor. Her gün gönderiyorsun, iki aydır şu mesajı. Hadi bakalım okudum. Güvenilir ve kaliteli bir BMW arıyorsanız diye devam etmiş, tamam. Kolay gelsin, hayırlı işler sana. Klimalı yerden yazarsın tabii böyle tomarla mesajı. Könden Emin, Rossmann'da şoförüm abi, yanıyoruz diyor. Hayırlı klimalı yayınlar diliyoruz. Frankfurt'tan Erkan yazmış. Bamberg'de Tiefbau yapıyoruz diyor. Oo. Tiefbau ama hani derinlere indikçe, yani yukarısı sıcaktı, derinlere indikçe serinlersin herhalde. Şey diyormuşsun. La çabuk kazın, çok sıcak, aşağılara inek biraz. Sıcakta çalışanlara kolaylıklar, kolaylıklar. Başka bir konu başlatacağız. Birazdan. Yanıyoruz abi, yanıyoruz. Yağmur gelir mi acaba bugün Kemal abi?
4: Bu hava yağmaz.
3: Bir daha bak ya, belki yağar.
4: Yağmayacak. Yağsa ben bilirim.
3: Ooo, Kerim Bey.
5: Ta kendisi. Benim adım Kerim. Hepinizi severim.

0: Karakaş, Gözlerin Elmas radyolarımızda Pau sizinle oldu. Nuri Sesi Güzel'in unutulmaz eserlerinden birini hep beraber dinledik. Eczacı bir arkadaşımız Gonca. İyi ki ilaçlar 25 derece altı saklanması gerekiyor. Eczanede çalışıyorum, iyi ki klima var diyor. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler. İşinizin kıymetini bilin. Ümit Frankfurt'tan, Türkiye 3 Amerika 1 olur bence diyor. Instagram sayfamıza gir, oradaki başlığımızın altına bu skor tahminini gönder. Ve doğru çıkarsa birazcık şansa çekin, yapacağımız çekilişten çıkarsın ve milli takım formasını kaparsın. Onun yanında da Meray'dan 100 euro değerinde Meray ürünleriyle dolu harika bir hediye paketi. DHL'de tır şoförüyüm ve patronumuz sağ olsun oturduğumuz yerler terlemesin diye klima yapmış diyor. Daha detaylı yazmışsın ama okuyamayacağım. Harun Frankfurt'tan göndermiş. Selamlar. Selim Beşerli. Kenan bu sıcakta gider mi diyor bakalım.
1: Kenan süratli. Kenan kurtardı topu. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan gitti. Kenan rüzgar, zemin ve Kenan gidemedi.
0: Bünyamin Oberhausen. Selamlar. Kalorifer ısı pompası tamiri ve bakım işleri yapıyoruz diyor. Nasıl, zor oluyor mu? Akşama kadar sen kalorifer olursun herhalde. Sıcak hava pompalarsın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın efendim, merhabalar. Selim Beşirli yazmış. Selim Beşirli'ymiş. İsmini yanlış okumuşuz dinleyicimizin. Ahmet Hamburg'dan, çatıda çalışıyoruz, güneş yukarıdan, Brenner ateşi aşağıdan yakıyor diyor. Tavuk olsan... Allah kolaylık versin valla. Cızbız oluyoruz diyoruz ya. Tifo'da çalışıyormuş Murat Bey.

0: haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarafların mutabakata varmasının ardından karşılıklı memnuniyet ifade edildi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Ankara Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozetini taktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik haftaya girildi. Özgür Özel'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapması ve sert mesajlar paylaşması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'yı genel merkezde toplayacak. Bu hafta ayrıca Özgür Özel ekibinin genel merkeze verdiği 830 delege imzasının akıbeti de beklenecek ve genel merkez kurultayı toplama konusunda adım atmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran şafak vakti gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi bu sabaha karşı tutuklandı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli dinleyenler, Ankara Valiliği 7 ila 8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi bir dizi tedbir kararı açıkladı. Karar kapsamında 13 gün boyunca gösteri yürüyüşleri ve mitingler yasaklandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sun Express Havayolu şirketine ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Antep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımlarında hasar meydana geldiği belirtildi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 33, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca stabil kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Sıla Hayran. Günaydın efendim, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Burası Metropol FM. Çay Şekeri programındasınız. Ben Serdar. Emeklilik reformu Almanya'nın şu an en çok konuştuğu konu. 70 yaşında emekli olacakmışız. Merz başbakan olduktan sonra bunu durmadan dile getirdi. Az çalışıyoruz, az çalışıyoruz, az çalışıyoruz. Mezarda da çalışmaya devam etmemiz lazım diye. Ve bir komisyon kuruldu. Uzmanlar işte ne yapılabilir? İlerleyen yıllarda emeklilik kasasında işte açık biraz daha azalsın diye neler yapılması lazım? İnsanlar daha fazla çalışsın. Ömür beklentisi, ömür uzuyor. Dolayısıyla insanlar daha fazla, daha uzun süre çalışabilir diye bir fikre varmışlar. Bugün bu araştırmanın, bu çalışmaların sonuçları açıklanacak. En önemli noktalar ama medya sızdı. 70 yaşında emeklilik bu kademeli olarak önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek. Bunun dışında bu mini joblar, o da çok önemli. Mini joblar artık sadece öğrenciler yapabilecek. İşte ev hanımları veya emekliler ikinci bir iş için özellikle mini jobları tercih ediyorlar. Hani mali durumu biraz daha düzeltmek için bu mümkün olmayacak. Mini job artık sosyal sigorta kesintili iş olacak birçok insan için değerli dinleyenler. Yani çalışanlar da bu kazandıkları paradan sigorta ödemek zorunda kalacak. Politikacılar, serbest meslek sahipleri de yine yasal emeklilik sigortalarına prim ödemek zorunda kalacaklar. Bunlar önemli, öne çıkan noktalar. Başka neler var? Onlar da bugün açıklanacak. Saat 9'da bakalım hani ne kadar sırtımıza binecekler. O bugün... Önden böyle gönderiyorlar, alıştırıyorlar bizi. Ondan sonra da gerisini bugün saat 9'da söyleyecekler. Büyük bir ihtimalle bu da yasalaşacak, yakında hayata geçecek. İşverenlerin sigorta giderleri artacak. Çünkü emeklilik kasasına ödenen paranın yanında bir de hisse senedi bazlı bir emeklilik sigortası çıkacak, ona da ödemeler yapılacakmış. Vur kafamıza, vur kafamıza.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da başka.

0: 6'da herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
2: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.

Buray, seni her gördüğümde günaydın efendim, merhabalar. Çağlar yazmış. Günaydın Çağlar. Müslüm Öztürk, hayırlı sabahlar. Ben Aachen'den yazıyorum. Daha önce Berlin'de yaşıyordum. Bir ara Berlin'de yaşıyordum. Berlin'den koptum ama Metropol FM'den hiç kopmadım diyor. Dönerciyim. Sıcaktan şikayetçi değilim. Aksine iş gereği çok su tüketiyoruz. Çok terliyorum ve biraz da kilo veriyorum diyor. O açıdan bakıyorum olaya diyor. Güzel. Havalar sıcak. Sıcakta ne yapıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz diye sorduk da. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki çalışan emekliler, Metin Kurt Bey, çalışan emekliler, hani mini jobda çalışan emekliler nasıl etkilenecek bu durumdan diyor. Bu emeklilik yasa, emeklilik reformu olacak. Bunun için uzman bir komisyon oluşturuldu. Bunlar mesela mini jobun artık sadece öğrenciler için olması gerektiğini savunuyor. Bu hayata geçirilirse mini jobu sadece öğrenciler yapacak. Şu an birçok ev hanımı veya emekli veya işte aslında çalışabilir durumda olup da sadece mini job yapıp biraz da yardımla geçimini sağlamaya çalışan kişiler var. Bu mini joblar sadece öğrenciler için sigortasız olacak. Diğer kişiler için sigortalı olsun diye bir tavsiyede bulundu bu komisyon. Ve bu komisyonun bu tavsiyelerini büyük bir ihtimalle, çok büyük bir ihtimalle Başbakan Merz ve hükümet ortakları hayata geçirecek. Emeklilik yaşı da en önemlisi o. 70 yaşa yükseltilmek isteniyor. 63'ten 70'e yükselecek kademeli kademeli. Değerli Metropol FM dinleyenleri. Dinleyenlerimizden bununla ilgili gelen sorulara da bir bakmış olalım böylece. Skor kralı yarışmamız da devam ediyor. Milli takım formaları kazanabiliyorsunuz. Nasıl? Henüz daha yarışmamıza katılmadıysanız. Birazdan söyleyeceğim. Instagram'a girin, oradaki yarışma postumuzun altına skor tahmininizi gönderin.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Skor Kralı yarışmamızı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Meray Kuruyemiş ile Metropol FM sizlere milli takım formaları kazandırıyor. Aynı zamanda birazcık şansla bir iPhone 17 kazanma şansınız, fırsatınız var. Ne yapmanız gerekiyor? Metropol FM'in Instagram sayfasına giriyorsunuz. Meray Kuruyemiş ile beraber gerçekleştirdiğimiz Skor Kralı yarışmasında Türkiye-Amerika maçı kaç kaç biter? Almanya-Ekvador maçı kaç kaç biter? İki tane post var orada. İkisinin altına bağımsız, birbirine bağımsız olarak skor tahminlerinizi gönderiyorsunuz. Gelen doğru tahminler arasından yapacağımız çekilişte şanslı iki dinleyicimiz Cuma günü yapacağımız çekilişte isteyene Alman milli takım forması, isteyene Türk milli takım forması, yanında 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketi, bir adet Diaby radyo kazandırıyoruz. Ve aynı zamanda gelen bütün doğru tahminler arasında 21 Temmuz'da yapacağımız özel çekilişte, final çekilişinde şanslı bir dinleyicimiz bir adet iPhone 17 kazanıyor. Bol şanslar diliyoruz. Hemen Instagram'a giriyorsunuz ve Türkiye-Amerika maçı, Almanya-Ekvador maçı kaç kaç biter? Skor tahminlerinizi o paylaşımlarımızın altına gönderiyorsunuz. Hadi bakalım, bol şanslar diliyoruz efendim sizlere.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Renningen kentinde geçtiğimiz hafta kaybolan 3 aylık bebeğin akıbetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri tarafından cuma sabahı bulunan bebek cesedinin kayıp olarak aranan çocuğa ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi bekleniyor. Yetkililer ayrıca bebeğin ölüm nedeninin de yapılacak otopsi sonucunda netleşeceğini açıkladı. Rhein-Neckar bölgesindeki Hedesheim kentinde bulunan bir yüzme gölünde meydana gelen olayda 74 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre gölde yardıma muhtaç bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ve dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı adam su altında hareketsiz halde bulundu. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken yetkililer şu aşamada ek bilgi paylaşmadı. Europa Park bünyesinde faaliyet gösteren Rulantica Su Parkı'nda bir kişinin iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta cumartesi yaşandığı belirtilen olayın ardından mağdur çocuklardan biri durumu ailesine bildirdi. Polis ekipleri 24 yaşındaki şüpheliyi tesis içerisinde tespit ederek polis merkezine götürdü. Yetkililer şüphelinin gözaltına alınmadığını açıklarken olayda çocukların fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi. Soruşturmayı devralan Offenburg Kriminal Polis Biriminin olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası görüntülerini de incelediği belirtildi. Şimdi Almanya ve dünya gündemine bir göz atalım. Almanya'da emeklilik komisyonu emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı önerileri bugün federal hükümete sunmaya hazırlanıyor. Komisyonun tavsiyeleri arasında emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, kesintisiz şekilde 63 yaşında emeklilik hakkı sağlayan uygulamanın kaldırılması ve emeklilik seviyesinin sermaye piyasalarına yatırım yapılarak güçlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca daha fazla meslek grubunun yasal emeklilik sistemi prim ödemesi öngörülüyor. Öneriler henüz resmiyet kazanmadan farklı kesimlerden eleştiriler geliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB Başkanı Yasmin Fahimi, çalışma hayatının daha da uzatılmasının insanları korkutmaya yönelik bir söylem olduğunu ifade ederken, Sosyal Demokrat Partili Doğu Almanya temsilcisi Kaysa ise reformların yaşlılıkta yoksulluk riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM.

Yardım et Umur Doğma, Metropol FM'de. Günaydın efendim, herkese merhabalar. Dünya Futbol Şampiyonası'nda dün Messi iki tane gol daha attı ve Dünya Futbol Şampiyonası tarihinde en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı, eline geçirdi. Daha önce Miroslav Klose'deydi bu rekor. Ve 16 golü vardı Miroslav Klose'nin, Alman eski milli futbolcunun. Messi daha önce oynanan Cezayir maçında 3 gol atmıştı ve Miroslav Klose'yi yakalamıştı. 16. golünü atmıştı. Dün bir de penaltı kaçırdı. Onu da atmış olsaydı, onunla atmış olsaydı o zaman gol sayısı toplamda 19'a ulaşacaktı. 2 gol attı dün ve gol sayısı 18. Fransa'da Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Mbappe 2 gol attı. O da 16 gole ulaştı. Fransa-Avusturya maçının ilk yarısı biterken acayip şiddetli bir yağmur yağışı başladı statta. Amerika'daki statların genelde üstü kapalı ama bu dün oynanan maçın dün oynandığı stadın üstü kapalı değil. Ve bu şiddetli yağmur nedeniyle maça ara verildi. Hatta stadın yakınlarına yıldırım düştü. O nedenle de stattan seyirciler tahliye edildi. 2 saatlik bir ara verildi maça. Ondan sonra devam etti maç. Şöyle bir durum oldu. Düşünsene, maçı izlemeye gitmişsin. Artık oynayın da evimize gidelim yahu dersin. Bayağı şiddetli bir yağmur yağışı vardı. Bu sabah saatlerinde oynanan maçta Ürdün Cezayir karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenildi. Cezayir 2-1 kazandı. Norveç de Senegal'i 3-2 mağlup ederek adını bir üst sıraya yazdırdı. Artık Norveç ile Fransa grup birinciliği için karşı karşıya gelecek. 8.45 yaptık saatlerimizi. Türkiye'de Amerika ile oynuyor. Türkiye-Amerika maçı, hani formalite maçı oldu ama en azından son maçta ya bir gol bari atalım ya. Vallahi şu ana kadar Dünya Futbol Şampiyonası'nda gol atamayan iki takım var benim bildiğim kadarıyla. Biri Haiti takımı, biri Türk milli takımı. Can Uzun'u istiyoruz, Deniz Gül'ü istiyoruz. Hani son maça bari böyle daha çok Almanya'da, Avrupa'da futbol oynayan arkadaşlar, gençler oynasın. Hani en azından öyle çıkalım maça. Gol istiyoruz, gol, milli takımdan gol istiyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
3: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
4: Ne kadar güzel.
3: Devamı daha güzel.
5: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
6: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Speyerstraße 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
7: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın, merhabalar, Serdar ben. Fransa Avusturya ile oynadı dedin Serdar diyor. Öyle dediysem halt etmişim. Fransa Irak'la oynadı. Evet, Fransa Irak'la oynadı. Arjantin Avusturya ile oynadı. Ben ikisini karıştırmışım. Şey gibi oldu bu. Uşak bahçıvana, bahçıvan aşçıya gibi. Türkiye bu futbolcularla Amerika'ya gol bile atamaz demiş dinleyicimiz. Kendi kalemize atsak olur mu acaba? Gol istiyoruz, gol milli takımdan, gol.

0: dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarafların mutabakata varmasının ardından karşılıklı memnuniyet ifade edildi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Ankara Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçiş yaptı. AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozetini taktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik haftaya girildi. Özgür Özel'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapması ve sert mesajlar paylaşması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'yı genel merkezde toplayacak. Bu hafta ayrıca Özgür Özel ekibinin genel merkeze verdiği 830 delege imzasının akıbeti de beklenecek ve genel merkez kurultayı toplama konusunda adım atmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran şafak vakti gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi bu sabaha karşı tutuklandı. Öte yandan Mersin'de CHP'li Silifke Belediyesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan belediye başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Değerli dinleyenler, Ankara Valiliği 7 ila 8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi bir dizi tedbir kararı açıkladı. Karar kapsamında 13 gün boyunca gösteri yürüyüşleri ve mitingler yasaklandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sun Express Havayolu şirketine ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Antep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımlarında hasar meydana geldiği belirtildi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 33, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca stabil kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Metropol FM'de Çay Şekeri programımızın işte dördüncü saati. Bir radar ihbarı var. Geschwister Scholstraße in Mainz. Hier wird geblitzt. Dikkat. Radyolarınızda ben Serdar. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz sizlere. Feridun Düzağaç. FD parçasıyla bu saatimizi başlatalım. Onun

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 91 sent. Çeyrek altınsa 202 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 8 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor. Yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama-Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim, Marktplatz.

Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Milli takım da yolun sonuna geldi. Dünya Futbol Şampiyonası'nda son maça çıkacak. Cuma sabahı saat 4'te bu müsabaka. Biz de şu an hala bir gol atamadığımız için hadi en azından inşallah bir gol atarız. Gol bekliyoruz milli takımdan diye konuştuk az önce dinleyenlerimizle. Faruk abi de kazanacağız 4-5 tane onların ciğerlerini sökeceğiz diyor. Kazanacağız ve şampiyon olacağız diyor. Keşke o maçı kazanıp şampiyon olma şansımız var. Şansımız olsa hani kazanmamız durumunda 10 tane de atsak bir üst tura çıkamıyoruz. Öyle garip bir durum var. Şampiyon olmaya geçtik bir üst tura çıkamıyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Son maça bari Montella hani böyle biraz daha ne bileyim işte Can Uzun olabilir, Deniz Gül olabilir. Forma şansı veremediği gençleri oynatsa onlar nasıl oynar? Ama bunu bekliyoruz yani. En az bir gol bekliyoruz. Şu an turnuvada gol atamayan iki takım var. Biri Haiti, biri Türkiye. Cezayir'in golü yoktu. Onlar bu sabah attı iki tane. Irak attı, Ürdün attı. Abi Curaçao'nun bile golü var. Almanya karşı bir tane gol attılar. Yeşilburun Adaları, onların golleri var abi. İki tane attılar. Vallahi başka Tunus da attı evet. Harbiden gol atamayan tek iki takım Haiti ve Türkiye. İkisi bir maç yapsın. Almanya'nın bir üst tura çıkması garanti. Dünyanın en uzun Alman bayrağı yapılmış. Dünyanın en uzun Alman bayrağı. Nerede? Almanya'da değil ama. Nerede? Birazdan söyleyeceğim bunu. 7,5 kilometre uzunluğunda. Evet. Ziya demeyin. Ziya değil Serdar. 7,5 kilometre uzunluğunda bir Alman bayrağı yapmış birisi. Almanya'yı çok seviyormuş. Kim? Nerede? Az sonra.

0: Hande Yener emrine amade. Metropol FM'deydi. Dinleyicimiz yazmış. Diyor ki imkansız ama diyor Amerika'yı 6-0 yensek diyor. Avusturya Paraguay'ı yense en iyi 3. olma şansımız olmaz mı yok mu diyor. Hayır, direkt de vergleich oluyor, onun için olmuyor. Hani şöyle bir şans olabilir ama mesela Avustralya ile Paraguay oynarken Avustralya takımı hakemi tutsa, Paraguay'da dövse ya da başka bir şey yapsa, o zaman iki takım diskalifiye olur, Türkiye geçer. Baba olur abi.
1: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız.
0: İki taraftan birer futbolcu bağlasak.
1: Tamam, geceleri hep yandın.
0: Futbolculardan biri dopingli çıksa mesela.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlarınız olsun. Mainz'da Geschwister Scholl Straße üzerinde yolda radar bulunuyor imiş. Buradan geçen dinleyenlerimizin de dikkatine. İyi yolculuklar. Abi hiç mi bir üst sıra çıkma şansımız yok diyen dinleyiciye dedim ki 10-0 da yensek öyle bir ihtimal yok. Yeter ki gol atalım, tamam. Ama bir üst sıra çıkma zor. Ya abi belki olur dedi diğer bir dinleyicimiz. Dedim ki ya hani şöyle olabilir. Avustralyalı futbolcular hakemi tutar. Paragaylı futbolcular da hakemi tekme tokat döverse iki takım sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle diskalifiye olur. Biz de bir üst sıra çıkarız. Yani teyzemin de sakalı bıyığı olsa dayım olur. Gibi. Gülay Koblenz'den. Günaydın sana da, merhabalar. Bize gol lazım dedim. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki bize de aslında bir golcü lazım diyor. Golün olması için golcü lazım diyor. Şöyle siyahi bir golcümüz olsa iyi olur diyor. Filenin sultanları da şu an Amerika'da. Melissa Vargas'ı alsak takıma olur valla. O atar. Renk de tutuyor.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Renningen kentinde geçtiğimiz hafta kaybolan 3 aylık bebeğin akıbetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri tarafından cuma sabahı bulunan bebek cesedinin kayıp olarak aranan çocuğa ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi bekleniyor. Yetkililer ayrıca bebeğin ölüm nedeninin de yapılacak otopsi sonucunda netleşeceğini açıkladı. Rhein-Neckar bölgesindeki Hedesheim kentinde bulunan bir yüzme gölünde meydana gelen olayda 74 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre gölde yardıma muhtaç bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ve dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı adam su altında hareketsiz halde bulundu. Olayın nedeniyle ilişkin soruşturma devam ederken yetkililer şu aşamada ek bilgi paylaşmadı. Europa Park bünyesinde faaliyet gösteren Rulantica Su Parkı'nda bir kişinin iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta cumartesi yaşandığı belirtilen olayın ardından mağdur çocuklardan biri durumu ailesine bildirdi. Polis ekipleri 24 yaşındaki şüpheliyi tesis içerisinde tespit ederek polis merkezine götürdü. Yetkililer şüphelinin gözaltına alınmadığını açıklarken olayda çocukların fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi. Soruşturmayı devralan Offenburg Kriminal Polis Biriminin olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası görüntülerini de incelediği belirtildi. Şimdi Almanya ve dünya gündemine bir göz atalım. Almanya'da emeklilik komisyonu emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı önerileri bugün federal hükümete sunmaya hazırlanıyor. Komisyonun tavsiyeleri arasında emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, kesintisiz şekilde 63 yaşında emeklilik hakkı sağlayan uygulamanın kaldırılması ve emeklilik seviyesinin sermaye piyasalarına yatırım yapılarak güçlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca daha fazla meslek grubunun yasal emeklilik sistemi prim ödemesi öngörülüyor. Öneriler henüz resmiyet kazanmadan farklı kesimlerden eleştiriler geliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB Başkanı Yasmin Fahimi, çalışma hayatının daha da uzatılmasının insanları korkutmaya yönelik bir söylem olduğunu ifade ederken, Sosyal Demokrat Partili Doğu Almanya temsilcisi Kaiza ise reformların yaşlılıkta yoksulluk riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanover'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türk...

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim.
1: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
2: Ne kadar güzel.
1: Devamı daha güzel.
0: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
3: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaştrase 95, Ludwigshafen. Hashtag We Love Anka.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

kadar içerim. İrem Derici yıkılana kadar Codur'la beraber. Günaydın efendim, merhabalar. Çok mesaj geliyor. Ya vallahi diyor, bazı Alman arkadaşlar diyor Almanya'nın galibiyetinden çok bizim elenmemize yeni sevindiler diyor. Ya bazıları da çok üzüldü. Var öyle tipler var hani. Gıcık gıcık konuşan tipler var. Bak az önce iyi beklenen saygıdan makara yapıyorlar abi. Türk milli takım otobüsünü Zuffe Schenken diye yazmışlar abi internette. Öyle bir şey de paylaşmışlar. Yapacak bir şey yok. Hani bizimkiler de hani biraz daha savaşsalardı böyle. Biraz daha dişlerini tırnaklarına koysalardı. Taksalardı. Olurdu. Biraz da şanssızlık da vardı. Yapacak bir şey yok ama inanıyorum ki bir sonraki turnuvada artık bundan tecrübe edinip daha iyi bir oyun, daha iyi bir performans sergilerler. Amerika maçında en azından bunu gösterirler. Aslında biz bak bunu başarabilirdik, bunu yapabilirdik. Biraz da şanssızlık diye artık Amerika maçı son şans. Milli takım için en azından gönlümüzü, kalbimizi ya da futbol dünyasına en azından bunu göstermek için son şans bu turnuvada. Güzel bir skorla, güzel bir oyunla cuma sabahı saat kaçtaydı? Saat 4'te. Ben yayına geldiğimde maç bitiyor. Maçın ikinci yarısı ben yayına başlamış olacağım. Dolayısıyla buradan beraber takip edeceğiz maçı, kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim. Ama bu otobüsü kim satılığa çıkardı lan? O otobüste bile makara yapıyorlar lan.

0: yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Gaziantep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı, uçaktaki 186 yolcu ve 6 mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sun Express Havayolu şirketine ait Stuttgart-Gaziantep seferini yapan yolcu uçağının Antep Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patladığı ve ön iniş takımlarında hasar meydana geldiği belirtildi.
1: Metropol FM Hava Durumu.
2: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 24 derece. Gün boyunca. Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 33, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca stabil kalacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
3: An itibarıyla gram altın yaklaşık 115 euro 91 sent. Çeyrek altınsa 202 euro 85 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 8 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
4: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda artık yeni bir gol kralımız var. Avusturya karşısında 2 gol atarak Arjantin'i galibiyete taşıyan Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atan ilk oyuncu oldu. Karşılaşmaya penaltı kaçırarak başlayan Messi, önce ilk yarıda sonra da 90+5'te gol atarak tangocuların 2-2 yapmasını sağladı ve gol krallığına oturdu. 39 yaşındaki oyuncunun 90+5'te attığı golde gösterdiği çaba ve attığı dribling de takdir edilisi. Sonrasında sahneye Kylian Mbappe çıktı. Messi'nin gol farkını arttırdığı gece Fransız oyuncunun onu yakalaması için Fransa'nın Irak karşısında gol yağmuruna ihtiyacı vardı. Ancak başka bir yağmur maça 2 saat ara verilmesine neden oldu. Korkulan başa geldi. Böyle olması da beklenen bir durumdu. Turnuva öncesi çokça eleştiri alan kötü hava koşulları kupa tarihinde ilk defa bir maçın 2 saat durmasına neden oldu. Fırtınayla karışık yağan sahanağın ardından Fransa maçı 3-0 kazanarak Irak'ı grup sonunculuğuna itti. Mbappe 2 gol atarak Messi takibini sürdürdü. Norveç-Senegal mücadelesi ise beklendiği gibi çok çekişmeliydi. İlk yarısında fileleri bulmakta zorlanan iki takım da ikinci yarı tempo yapınca goller gelmeye başladı. İlk Dünya Kupası'nda oynayan Erling Braut Haaland 2 maçta 4 gole ulaştı. Senegal dirense de 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Senegal ise bir sonraki tura çıkma ihtimallerini çok zora soktu. Tek şansları en iyi üçüncülerden biri olarak rakiplerinin bol farklı mağlubiyetini beklemek olacak. Günün son maçında ise Ürdün-Cezayir maçı vardı. Turnuvaya devam edebilmek için kritik önem taşıyan maçta Ürdün önce öne geçse de galibiyetini koruyamadı. Cezayir 2 korner vuruşu sayesinde gollere ulaşarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bugün ikinci grup maçları sonlanıyor. Günün ilk maçında Portekiz Özbekistan'ı ağırlayacak. Ardından İngiltere-Gana maçı var. Gece sabaha karşı ise Panama, Hırvatistan ve Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti müsabakaları oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

yanında. Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Renningen kentinde geçtiğimiz hafta kaybolan 3 aylık bebeğin akıbetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri tarafından cuma sabahı bulunan bebek cesedinin kayıp olarak aranan çocuğa ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi bekleniyor. Yetkililer ayrıca bebeğin ölüm nedeninin de yapılacak otopsi sonucunda netleşeceğini açıkladı. Rhein-Neckar bölgesindeki Hedesheim kentinde bulunan bir yüzme gölünde meydana gelen olayda 74 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre gölde yardıma muhtaç bir kişinin bulunduğu, ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ve dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı adam su altında hareketsiz halde bulundu. Olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken yetkililer şu aşamada ek bilgi paylaşmadı. Europa Park bünyesinde faaliyet gösteren Rulantica Su Parkı'nda bir kişinin iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta cumartesi yaşandığı belirtilen olayın ardından mağdur çocuklardan biri durumu ailesine bildirdi. Polis ekipleri 24 yaşındaki şüpheliyi tesis içerisinde tespit ederek polis merkezine götürdü. Yetkililer şüphelinin gözaltına alınmadığını açıklarken olayda çocukların fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi. Soruşturmayı devralan Offenburg Kriminal Polis Biriminin olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası görüntülerini de incelediği belirtildi. Şimdi Almanya ve dünya gündemine bir göz atalım. Almanya'da emeklilik komisyonu emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı önerileri bugün federal hükümete sunmaya hazırlanıyor. Komisyonun tavsiyeleri arasında emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, kesintisiz şekilde 63 yaşında emeklilik hakkı sağlayan uygulamanın kaldırılması ve emeklilik seviyesinin sermaye piyasalarına yatırım yapılarak güçlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca daha fazla meslek grubunun yasal emeklilik sistemine prim ödemesi öngörülüyor. Öneriler henüz resmiyet kazanmadan farklı kesimlerden eleştiriler geliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB Başkanı Yasmin Fahimi, çalışma hayatının daha da uzatılmasının insanları korkutmaya yönelik bir söylem olduğunu ifade ederken, Sosyal Demokrat Partili Doğu Almanya temsilcisi Kaiser ise reformların yaşlılıkta yoksulluk riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi bir dizi tedbir kararı açıkladı. Karar kapsamında 13 gün boyunca gösteri yürüyüşleri ve mitingler yasaklandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı.

Getirdiniz mikrofona, ben DJ Hakan. Yeni bir rengarenk programındasınız arkadaşlar. Yes. Havalar sıcak, aman böyle kalsın. Neydi o -10'lar, -15'ler, -75'ler? Hiç gerek yoktu. Evet, İrem Derici ile bugünkü programımızın açılışını yapıyorum. Durum çok acil diyor kendisi. Bizce de çok acil. Çünkü acilen keyif veren şarkılara ihtiyacımız var. Minlerden bir tanesi işte bu. Havamıza uygun, keyfimize uygun. 11.06 yaptık saatlerimizi.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama-Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

So, und jetzt. Bora Evet Yılmaz seslenecek güzel bir şarkımızı. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Ondan sonra bir konuya değineceğim. Eyvah. Kan gövdeyi götürecek gibi mi geliyor? Niye gülüyorsun Hakan? Ben fesatım arkadaşlar. Çok severim. Dayak da yesem. Kavgaları da görsem böyle geçer izlerim. Dayak yerken izliyorum genelde de. Elimden başka bir şey gelmiyor. Zo, Buray ve Teoman demiştik. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Sonra da dediğim gibi bu konumuza değineceğiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Rhein-Neckar Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Baden-Württemberg'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Dairesi eyaletin bazı bölgelerinde aşırı sıcaklık uyarısı yaptı. Uzmanlara göre bu hafta boyunca belirgin bir serinleme beklenmiyor. Sıcaklıkların Perşembe ve Cuma günü Mannheim ve Karlsruhe çevresinde 40 dereceye kadar yaklaşabileceği belirtiliyor. Özellikle Oberrhein bölgesinde sıcak hava daha yoğun hissedilecek. Uzmanlar Baden-Württemberg'de Haziran ayı sıcaklık rekorunun da kırılabileceğini söylüyor. Özellikle yaşlıların ve kronik hastaların bu süreçte daha dikkatli olması öneriliyor.
0: Metropol FM Rhein-Neckar Özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinzregentenstraße 60, Ludwigshafen.
4: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'da.
5: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
6: Size de bu yakışır.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
8: Evet, sizlerden gelen çok duygusal mesajlarım da var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini şu anda çalıyorum. Bayağı bir fena oldum. Bir saniye ayarlamam lazım. Çok teşekkür ederim. Beni hem onurlandırdınız hem de ağlamaya ramak kaldı.
9: Aslanım Hakan kardeşim, ben sen sunarsın da programa keyfimiz bol olmaz mı hiç? DJ Hakan karşınızda.
8: Ya sen ne güzel bir adamsın, bir de efekt yapmış. DJ. Bayağı bir uğraşmış anlaşılan. Sağ olasın. Bakayım isim. Ömer Solak. Solak. Evet, Ömer arkadaşımızın bu mesajından sonra Aşka Yürek Gerek adlı şarkısını Mustafa Sandal'la Natalia, Yunan bir sanatçımız, beraber seslendiriyorlar. Eskilerden, çok sükseydi. Bayağı bir fiyak atıyorlardı bu şarkıyla. 11.19 oldu saatlerimiz. Biraz sonra da aklımızı başımızdan alacağız.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Evet ve konumuz, bugünkü ilk konumuz herkesi belki de yakından ilgilendirecek veyahut da farklı, mutlaka farklı düşünceleriniz, fikirleriniz olacaktır. Bu böyle olmaz, bu böyle olur. Diğerinize aa Hakan öyle olmaz, böyle olur mutlaka diyeceksiniz. Konumuz ise erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyorlarmış. Arkadaşlar. Yani burada şimdi bana soracak olursanız, yani illa de kadın ödeyecek diye bir kaide yok tabii ki, tamam mı? Burada sadece ona cüret etmesi bile, yani so tun als ob hikayesi, ay nerede cüzdanın falan dediği anda erkeklerin %82'si dediğim gibi hesap ödemeye çalışan kadınlardan çok hoşlanıyorlarmış. Alın size bombayı koydum ortaya. Arayın bakalım. Saydırın şimdi. Saydırın erkeklere. Erkekler sizler de savunun. Kadın erkek hakları eşitliği hani falan deyin böyle arkadaşlar. Mesajlarınızı bekliyorum. 0-32-117-970-71 canlı telefon bağlantısı da olabilir. Aynı zamanda tabii ki sesli mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Oh.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Renningen kentinde geçtiğimiz hafta kaybolan 3 aylık bebeğin akıbetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Polis ekipleri tarafından cuma sabahı bulunan bebek cesedinin kayıp olarak aranan çocuğa ait olup olmadığının DNA testiyle belirlenmesi bekleniyor. Yetkililer ayrıca bebeğin ölüm nedeninin de yapılacak otopsi sonucunda netleşeceğini açıkladı. Rhein-Neckar bölgesindeki Hedesheim kentinde bulunan bir yüzme gölünde meydana gelen olayda 74 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre gölde yardıma muhtaç bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine kurtarma ekipleri ve dalgıçlar bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı adam su altında hareketsiz halde bulundu. Olayın nedeniyle ilişkin soruşturma devam ederken yetkililer şu aşamada ek bilgi paylaşmadı. Europa Park bünyesinde faaliyet gösteren Rulantica Su Parkı'nda bir kişinin iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz hafta cumartesi yaşandığı belirtilen olayın ardından mağdur çocuklardan biri durumu ailesine bildirdi. Polis ekipleri 24 yaşındaki şüpheliyi tesis içerisinde tespit ederek polis merkezine götürdü. Yetkililer şüphelinin gözaltına alınmadığını açıklarken olayda çocukların fiziksel olarak zarar görmediği bildirildi. Soruşturmayı devralan Offenburg Kriminal Polis Biriminin olayın aydınlatılması için güvenlik kamerası görüntülerini de incelediği belirtildi. Şimdi Almanya ve dünya gündemine bir göz atalım. Almanya'da emeklilik komisyonu emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin hazırladığı önerileri bugün federal hükümete sunmaya hazırlanıyor. Komisyonun tavsiyeleri arasında emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, kesintisiz şekilde 63 yaşında emeklilik hakkı sağlayan uygulamanın kaldırılması ve emeklilik seviyesinin sermaye piyasalarına yatırım yapılarak güçlendirilmesi yer alıyor. Ayrıca daha fazla meslek grubunun yasal emeklilik sistemi prim ödemesi öngörülüyor. Öneriler henüz resmiyet kazanmadan farklı kesimlerden eleştiriler geliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB Başkanı Yasmin Fahimi, çalışma hayatının daha da uzatılmasının insanları korkutmaya yönelik bir söylem olduğunu ifade ederken, Sosyal Demokrat Partili Doğu Almanya temsilcisi Kaiser ise reformların yaşlılıkta yoksulluk riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Değerli dinleyenler, gün içerisinde tabii yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: So, und da sind wir wieder. Konumuz neydi arkadaşlar? Ne demiştik? Erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyormuş dedik. Ve burada ooo dedik değil mi? Aynen o şekilde. So, und bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedim. Ve bir mesaj geldi. Yani, bilmiyorum artık. Dinleyin.
3: Merhaba Hakan'cığım. Ben Hicran Berlin'den. %80'i değil, %90'ı. Şimdi o erkekler kalmadı. Kendine hakaret hesap etsin kadınlar. Hesabı ödemeye kalksalar bile. O erkekler geçmişte kaldı. Çok çok geçmişte.
2: Oğlum ben korkmaya başlarım. O nasıl bir gülme öyle? Du bist so geil, ey. Das gibt's gar nicht. O nasıl bir gülme? Bunun mutlaka derin bir hikayesi vardır da. O hikayeyi bana yazarsa, eğer kendine güveniyorsan, bu hikayeyi bana yazabiliyorsan yaz tamam. Veyahut da daha doğrusu böyle gülerek bu şekilde bana gönder. Ben de yayınlamazsam ne olayım? Kel olayım. So. Çok da büyük bir marifet değil benim kel olmam. Bekliyorum. Diğer mesajlara da yer vereceğim. Bakayım. Birbirinden güzel, ilginç mesajlar göndermişsiniz. Hadi bakalım. Düşünceleriniz nelerdir? Erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyormuş. Vay kardeş vay.

0: Zor, devam ediyoruz. Ne demiştik? Erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyorlar demiştik. Sonra bir dinleyeceğim. Bana bir mesaj gönderdi. Sesli bir mesaj. Güle güle. Ve ben bize hikayesini anlatmıştı ama bunun mutlaka içeriği de vardır dedim. İçeriği de bize anlatır mısın dedim. Hala gülüyor.
1: Benim çalışmam lazım. İşe gidiyorum. Şimdi arabaya park ettim. Anlatacağım. Mutlaka anlatacağım. Gel olmama sen.
0: Hala ve ölmediyse hala gülüyor. Alman hikayenin sonunda söylerler bunu biliyorsunuz. Wenn ich noch gestorben sind, leben die immer noch glücklich und so weiter und so weiter. Başka bir dinleyicim ise burada diyor ki selam. Ben Köln'den İhsan Uzun, ödenecek hesapları hep bizim hanım öder diyor kendisi burada. Ama şimdi hanım ödüyor da o para senden geliyor değil mi? Kendi parasıyla ödeyebiliyor mu acaba? O da ayrı bir durum. Günaydın Hakan. Aynen öyle, sürekli hesabı hatun ödeme yapıyor diyor. Ekonomi Bakanı hatun. O yüzden yediğimle içtiğim sevinen bir adamım. Stuttgart'tan Hasan diyor. Hasan, tuzak bu. Uyutuyorlar sizi. Senin paran zaten o. Bakayım başka kimler ne demiş. Oo. Diyor ki bir dinleyici, bayanlara hesap ödeten erkek erkeğim diye dolaşmasın. Orada sabah adını. Şimdi buradaki aslında ana tema onun hesap ödemesi değil. Burada önemli, samimi, gerçekten böyle bir harekette bulunması tabii ki. Bu onun karakteri hakkında da çok bilgi verir. Dolayısıyla ödemesi şart değil. Yani sie kann auch so tun als ob sie das zahlt. Ödüyormuş gibi böyle iki hareket yap. Tamam, o bile o bile yeterli. Yani yeri gelir kadınla öder ama benim bildiğim duruşu olan eril bir erkek kadın hesabı ödemesinden rahatsız olur. Benim bu düşüncem budur arkadaşlar. Herkesin tabii ki farklı bir düşüncesi vardır. Sizin bu düşüncenize biraz sonra yer vereceğim. Ama şimdi Mustafa Sandal'ın O İsyankar adı şarkısını Sefo'dan dinliyoruz. Metropol FM'de rengarenktesiniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda artık yeni bir gol kralımız var. Avusturya karşısında 2 gol atarak Arjantin'i galibiyete taşıyan Lionel Messi, Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atan ilk oyuncu oldu. Karşılaşmaya penaltı kaçırarak başlayan Messi, önce ilk yarıda sonra da 90+5'te gol atarak tangocuların 2-2 yapmasını sağladı ve gol krallığına oturdu. 39 yaşındaki oyuncunun 90+5'te attığı golde gösterdiği çaba ve attığı driplingde takdir edilisi. Sonrasında sahneye Kylian Mbappe çıktı. Messi'nin gol farkını arttırdığı gece Fransız oyuncunun onu yakalaması için Fransa'nın Irak karşısında gol yağmuruna ihtiyacı vardı. Ancak başka bir yağmur maça 2 saat ara verilmesine neden oldu. Korkulan başa geldi. Böyle olması da beklenen bir durumdu. Turnuva öncesi çokça eleştiri alan kötü hava koşulları kupa tarihinde ilk defa bir maçın 2 saat durmasına neden oldu. Fırtınayla karışık yağan sahanağın ardından Fransa maçı 3-0 kazanarak Irak'ı grup sonunculuğuna itti. Mbappe 2 gol atarak Messi takibini sürdürdü. Norveç-Senegal mücadelesi ise beklendiği gibi çok çekişmeliydi. İlk yarısında fileleri bulmakta zorlanan iki takım da ikinci yarı tempo yapınca goller gelmeye başladı. İlk Dünya Kupası'nda oynayan Erling Braut Haaland 2 maçta 4 gole ulaştı. Senegal dirense de 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Senegal ise bir sonraki tura çıkma ihtimallerini çok zora soktu. Tek şansları en iyi üçüncülerden biri olarak rakiplerinin bol farklı mağlubiyetini beklemek olacak. Günün son maçında ise Ürdün-Cezayir maçı vardı. Turnuvaya devam edebilmek için kritik önem taşıyan maçta Ürdün önce öne geçse de galibiyetini koruyamadı. Cezayir 2 korner vuruşu sayesinde gollere ulaşarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bugün ikinci grup maçları sonlanıyor. Günün ilk maçında Portekiz Özbekistan'ı ağırlayacak. Ardından İngiltere-Gana maçı var. Gece sabaha karşı ise Panama, Hırvatistan ve Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti müsabakaları oynanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Bize gol lazım dedim. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki bize de aslında bir golcü lazım. Şöyle siyahi bir golcümüz olsa iyi olur diyor. Filenin sultanları da şu an Amerika'da. Melisa Vargas'ı alsak takıma olur vallahi. O atar. Renk de tutuyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Değerli dinleyenler, Metropol FM'de çok saygın ve değerli konuklarımızı ağırlamaya tabii ki devam ediyoruz. Anadolu Kültür Gecesi halk dansları ve müzik gösterisi Stuttgart yakınları Schwabenland Halle Fellbach'da düzenlenecek. Çok güzel bir etkinlik özellikle bizleri bekliyor. Sanat yönetmeni sevgili Burak Özyavuz şu an telefonumuzun diğer hattında. Merhabalar.
2: Selamlar Ferhat, kolay gelsin.
1: Çok çok teşekkürler. Haydar, Anadolu Kültür Gecesi'nde hangi sanatçı ve gösteriler sahne alacak ve konser tam olarak nerede düzenlenecek?
2: Şöyle, 26 Haziran'da Schwabenland Halle Fellbach'ta, hemen Stuttgart yakınlarında, çok büyük bir salonda muhteşem bir gecemiz olacak. Hatta ilk defa böyle bir organizasyon yapıyoruz. BEM Halk Dansları topluluğu artı Ender Balkır, Türkiye'nin sevilen sanatçımızla birlikte güzel bir konsept hazırladık. Konseptimiz de nasıl oluyor? İlk 1,5 saat yaklaşık 120-130 dansçının sergileceği bir halk dansları şovu olacak. Yarım saatlik bir moladan sonra da sanatçımız Ender Balkılı da bizimle birlikte yaklaşık 1,5 saatlik bir sunum yapacaktır.
1: Evet. Peki BEM Folk Dans, Halk Dans ekibi bu konserde, bu etkinlikte nasıl bir performans sergileyecek?
2: Evet, ya şöyle söyleyeyim, aslında Stuttgartlılar için büyük bir fırsat. Biz çoğu gösterilerimizi, şovlarımızı yurt dışında yapıyoruz. Şimdilik Türkiye temsilen Bolivya'ya uçuyoruz. Ondan evvel Kolombiya'daydık. Ondan evvel Şanghay, Çin'deydik. Dedik artık bu kadar dünyayı gezmişken de bir de kendi memleketimizde şovumuzu yapalım. Nasıl olacak? Türkiye'nin dört bir yanından, yani halaylardan, horon, zeybeklerden aklınıza gelebilecek en güzel oyunlarımızı 1,5 saate sığdırmaya çalışacağız.
1: Peki bu konser, bu etkinlik nerede ve ne zaman, bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize ve tabii çok önemli, giriş biletleri nereden satın alınabilir?
2: Doğru, tekrarlayayım. Schwabenland Halle Fellbach'ta olacağız. Biletlerinizi de sevgili dinleyiciler online alabiliyorsunuz. Easy Ticket'e giriyorsunuz. Ender Balkır veyahut da Ben Folkdans yazdığınız zaman zaten sayfa açılacak. Orada 3 farklı kategorizde biletlerimiz var. Çabuk çabuk hızlı hızlı alırsanız biletleri kaçırmaz olursunuz, aynen.
1: Ben Folkdans ekibinden sanat yönetmeni Burak Özyavuz bizlerle birlikte oldu. Çok teşekkürler. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM'de günün içinden. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Babette Büchner. Die Rentenkommission hat der Bundesregierung ihre Vorschläge für eine große Rentenreform übergeben. Bundeskanzler Friedrich Merz will nun alle Elemente zügig umsetzen.
4: Die 33 Maßnahmen greifen ineinander und balancieren sich aus, betonte Merz bei der Pressekonferenz in Berlin. Wichtigste Säule bleibt demnach die gesetzliche Rente, die auch nicht gekürzt werde, versprach der Kanzler. Hinzu kommen soll eine Kapitalrente, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern je zur Hälfte getragen wird. Die Renten sollen schwächer steigen als das Lohnniveau und das Renteneintrittsalter angehoben und an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Außerdem sollen künftig auch Selbstständige und Politiker einzahlen, nicht aber Beamte. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
3: Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Staat. In Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen haben Beamte die Wohnungen von 5 Beschuldigten durchsucht. Gegen sie wird wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt. Sie sollen demnach zur Vernetzung und Geldbeschaffung für den IS

0: vor dem nächsten WM-Spiel am Donnerstag entscheiden, wie er den Ausfall von Nico Schlotterbeck ausgleicht. Nach dem freien Tag gestern startet das DFB-Team heute mit der Vorbereitung auf das Duell mit Ecuador.
1: Den ganz großen Druck hat die deutsche Mannschaft ja nicht mehr gegen Ecuador, denn der Gruppensieg ist ja schon perfekt. Aber ein Spannungsabfall soll natürlich unbedingt verhindert werden, damit die Mannschaft im Flow bleibt für das erste K.O.-Spiel am Montag kommender Woche. Während der Einsatz von Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung relativ klar scheint, bleibt die Frage, wie viel der Bundestrainer im sportlich bedeutungslosen dritten Gruppenspiel noch wechselt. Zum Beispiel, ob Superjoker Dennis Undaf mal von Beginn an ran darf. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
0: Anpfiff ist am Donnerstag wieder um 22 Uhr unserer Zeit.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
3: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. İyi günler diliyorum. Ben Ferhat Poye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın sona erdirilmesi için tarafların mutabakata varmasının ardından karşılıklı memnuniyet ifade edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik haftaya girildi. Özgür Özel'in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapması ve sert mesajlar paylaşması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise MYK'yı genel merkezde toplayacak. Bu hafta ayrıca Özgür Özel ekibinin genel merkeze verdiği 830 delege imzasının akıbeti de beklenecek ve genel merkez kurultayı toplama konusunda adım atmazsa Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran şafak vakti gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna yönelik sert tepki gösterdi. Raporun eğri cetvelle çizildiğini söyleyen Bahçeli, Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklanırken 5 kişi daha gözaltına alındı. Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 6 kişi hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol istendi. Öte yandan soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün kaçırılma olayı içerisinde olduğu öğrenildi. Değerli dinleyenler, Ankara Valiliği 7 ila 8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi bir dizi tedbir kararı açıkladı. Karar kapsamında 13 gün boyunca gösteri yürüyüşleri ve mitingler yasaklandı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada NATO zirvesinin yapılacağı alanlar, delegasyonun konaklayacağı yerler ve geçiş yapacağı güzergahlar başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve şahısların girişinin engellenmesine karar verilmiştir ifadeleri kullanıldı.

Evet, çok hassas bir konu. Erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyor. Araştırması ortaya çıkmış. Ve bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir derim. Şimdi bir dinleyicim diyor ki, doğru diyor, aslında eşitlik isteyen sizdiniz diyor. Başka bir kadın dinleyicimiz ise, biz onlara erkek demiyoruz. Wow, sabah adı. Şimdi bir diğer dinleyicim bakayım. Ödeyen ile ödemeye çalışan arasındaki farkı anlamamış çoğu kişi diyor. Bakın, bazılarımız, daha doğrusu birçok erkek kadınlardan ödeme, hani böyle numaradan da olsa böyle ara çantanı alıp bir dakika falan, yok ben, yok ben öderim, yok yok falan. İyi ödediğin zaman bazı böyle bakıp kalıyorlar. Ben de birkaç kez oldu.

Ben öderim. Ya ay yok kanka ama iyi öde dedim. Böyle kaldı böyle kapıyı da öyle bir kaldırdı ki şeyi gibi. Ne derler o? Deve kuşu gibi. O kafa, o boyun nasıl uzadı böyle? Nasıl yani der gibi. Tamam tamam ağlam ben ödeyeceğim dedim. Yani tabii ki bu şaka. Yani şaka değil, gerçek yaşanmış bir şey ama o anda ödetmezdim. Ödettiğim oldu mu? Tabii ki oldu. Çok ısrar ettikleri zaman tamam ödeyebilirsin diyorum. Hiç sorun değil diyorum. Neyse sizlerin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alalım dedim. Ve mesajlarınız geldi ama bilgisayarım çöktü burada. Ya şaka değil, gerçekten çöktü. Şimdi Anıl'ı arıyorum. Anıl neredesin? Çok ilginç birbirinden güzel mesajlarınız vardı. Onları da biraz sonra yer vereceğim bu şarkımın hemen ardından. Ayrılmayın sakın. Rengarenktesiniz, keyfiniz bol olsun. Mikrofonu ben, Alem'e Enkel DJ'yi, DJ Hakan.

0: Koray Avcı ve Ümit Sayın. Ümit Sayın'a ait olan bu güzel parçayı beraber seslendiler. Bunların ikisi seslendiği zaman çok daha böyle ayrı bir damak tadı geldi. Değil mi? Çok güzel olmuş. Vallahi bravo. Hood up alahtung. Hicran dediler bu ikili. Evet, konumuz erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan çok hoşlanıyorlarmış dedim. Demez olaydım. Bana saldırıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bana niye saldırıyorsunuz? Benim burada ne günahım var? Öyle değil mi?
1: Peki siz nasıl emin olabiliyorsunuz? Hesabı bayan ödeyince kocasının parasıyla mı ödüyor? Niye, parayı biz kazanamıyor muyuz ki? Kendi paramız yok mu ki? Kendi kudretimiz yok mu ki? Ama bak, demek ki o işte daha düzenliyiz ki. Bizim eşimiz, benim maliye bakanım eşim diyor, parayı avucuna verip idare etmesine razı oluyor. Bu kadınların önünde eğilmen lazım delikanlı. Ama neyse, başın kel olur. Eğilme.
0: Ablacığım, sen beni tanımıyorsun herhalde. Gir Instagram sayfamıza. Yani benden keli yok. Yani bir keli, yani bir kel deseniz aklını herkesin DJ Hakan geliyor İlk etapta. So, başka bir dinleyicimize bakayım. Burada diyor ki, erkeklik hesap ödemekle ölçülemez diyor. Nasıl o hard mı? Yani hard dediysem, yani güzel bir kelime bulmuş. Daha doğrusu güzel bir cümle bulmuş burada. Başka bir dinleyicimize burada bakalım.
2: Selam Hakan'cığım. İstanbul'dan diyecektim. Frankfurt'tan Hüseyin Yıldız ben. Ben de çok seviyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani kadının hesap ödemeye kalkması. Ama sadece bu kadar. Hesap ödemeye kalkması hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Bana çok, özür dilerim, seksi geliyor. Bilmiyorum ama çok seksi geliyor öyle kadınlar. Yani bana daha güzel bir his veriyor. Ama asla kimseye bugüne kadar hiçbir kadına hesap ödetmedim. Bu ayrı bir şey. Ama yeltenmeleri bile beni heyecanlandırıyor. Çok ilginç gerçekten. Ve bu tespit hakikaten doğru bir tespit. Yani çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum niye. Bana çok güzel geliyor yani. Öyle söyleyeyim. Selamlar, öpüyorum sizi.
0: Evet, Frankfurt'tan Hüseyin Yıldız. Hüseyin, sen de ayrı bir fantezi peşindesin. Yani o arada neler yaşıyorsun, neler yaşamak mı istiyorsun? Yo, bilemedim, çözemedim diyeceğim ama çözdüm ben. Benim de çözen birçok dinleyicim var ki bunu en başta çözen ise sensin. Kısa bir aramız olacak, diğer mesajlarınızı da yer vereceğim. Ayrılmayın lütfen, rengarenktesiniz.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
6: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
7: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran, Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hakan'cığım merhaba, ben Frankfurt'tan Yılmaz Özer. Bence herkes kendi hesabını kendisi ödesin diyorum. Çünkü öyle yok ben 12'ni ödeyeyim, yok o beni ödeyeyim, şöyle bir şey yok abi. Kim ne yersi kendi hesabını kendisi ödesin.
3: Bu da başka bir dinleyicimizin düşüncesiydi. Konumuz ise erkeklerin %82'si. Hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyor olmaları. İlginç. Yazın bildiklerinizi, tecrübelerinizi, fikirlerinizi.

0: Evet, konumuz tabii ki arkadaşlar, erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyormuş dedik. Vay efendim, bunu söyleyen sen misin? Bunun tespitini ben yapmadım arkadaşlar. Dolayısıyla abanacaksanız bana abanmayın. Burada mesela.
1: Selamun aleyküm. Ya o hesabı ödeyen kadınlar bana niye hiç denk gelmiyor? Yedi bitirdi beni bu kadınlar ya. Öde öde öde, her şeyi biz ödüyoruz. Bir de bayan ne diyor? Bu erkekler daha yokmuş. Nasıl yok ya? Çok var. Çok var da. Ve ne la oskunut. Das das problem. Allah'a emanet.
0: So, böyle farklı düşünceler de var tabii ki ve yaşanmışlıklar var. Selamlar Hakan. Eğer beni bankamatik olarak görmüyor, o da elini tasın altına koyuyorsa, pardon, taşın altına koyuyorsa diye düşünüyorsa, yani hayatı paylaşır bu kadın diye düşünüyorsa iyi diyor. Değilse iyi valla. Prenses Beyler devrine hoş geldiniz. Bondan Esra. Hesabı kadına ödeten erkek etek giysin diyor. Das aber hart nicht, finde ich. Bikini olsa olur mu abla? Selam Hakan Bey, tabii ki hesabı ben ediyorum. Eşime bir öpücük konduruyorum ve onun cüzdanını istiyorum diyor. Hayat müşterek. Berlin'den Ayşe Hanım. Bizi de genelde öpüyorlar işte. Olay o. Ne güzel özetlemiş. Kadın yaşta büyüktür ve memnun kalmıştır. Israr eder her ab için demiş ama kaynağı anım. Ne istinaden? Yani haklısın, her gittiğimiz yerde ben öderim ama kocamın parası ile yani diyor. Sonra Arda yazmış. Vallahi Hakan, geçen ay biz Güney Kore'deydik. %90 hanım ödedi. Ben çok mutlu. Şimdi ben bunlara da katılmıyorum. Yani hanım ödedi falan değil. Orada ortak mutlaka bir hesabınız vardır. Hesabını, daha doğrusu hesabınızı muhasebesine hanımınız yapıyordur. O şekilde eğer hanım ödüyor diyorsan okey, o başka. Erkeklerin hoşuna giden şey hesabı ödenmesi değil. Bir gün olsun kendilerine kredi kartı limiti muamelesi yapılmaması diyor Kemran adına bir dinleyicim. Zo. Bir delikanlı bayana hesap ödettirmez. Ben ona delikanlı demem. Benim yanımda hiçbir bayan para ödeyemez. Köln'den selamlar. Bir damat adayı arkadaşlar. Evde kalmış bir damat adayı. Böyle bir düşünceye mi sahip acaba? Dırım dırım dım. Zo, Yaman Bayca. Öncesinde mega sarımız tabii ki. Kim Tarkan'ımız sizlerle. Rengarenk programdasınız. Burada her şey rengarenk. Aklınız aldığı için. Aklınıza gelmeyen şeyler bile.

0: Ve rengarenkte konumuz devam ediyor. Erkeklerin %82'si hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyorlarmış dedim. Ve Çimen yazdı bana. Roller değişti artık. Hayatta erkekler kadın, kadınlar da erkek maalesef diyor. Olmuş diyor. Bir de doğumu da üstlenseler ne güzel olur. Bir yok kalmıştı zaten. Başka bir dinleyici, merhaba Hakan. Evet, doğrudur. Erkekler demek ki kendi parasına sahip özgür kadınlardan hoşlanıyor. Ancak çok paralı kadınları kaldıramıyorlar. Selamlar, Serpil Demir Akça aus Möfel'den. Başka bir dinleyicim.
1: Merhaba Hakan. Bence erkekler şu yönden hoşuna gidiyor kadından ödemesi. Çünkü kendine güvenen güçlü kadınlar ödemeye kalkar. Bu da erkeklerin hoşuna gidebilir. Ama bana fikrimi sorarsanız ben tabii ki erkeklerin ödemesinden yanayım. Çünkü erkek centilmen olmalı.
0: Evet, ödeyince centilmen oluyoruz. Muşuz diye bir dinleyicim bunu söyledi bize. Başka bir dinleyicim ise bence erkeğe saygısızlık, o kadından uzak durun diyor. Oo, Bilgin gönderdi bunu. Bir kadın ödemeye yeltenirse erkeğe saygısızlık olarak görüyormuş. Bilgin, adresini versene. Bir şey deneyeceğim. Zo. Bir kadının ödemeye yeltenmesinden haz alacağına daha çok yüz kızarması yaşaması gerekmesi lazım diyor. Daha erken davranmadığı için. Kadın demek elini cüzdana uzatmış. Şahane. Bir düşünce. Benim işim her seferinde ben öderim aşkım diyor ama ay sonu fatura önünde masada gider, masada diyor, gider bakar diyor. Bu kadar diyor. Murat Bey diye vallahi biraz konudan uzak ama kadın milletini anlamak zor. Bayağı Murat Arslan, senin mesajını da anlamak biraz zor oldu. Bir nokta virgül falan olsaydı sorun olmazdı ama böyle okuyoruz makineli tüfek gibi sonra. Merhabalar, iyi yayınlar. Hesabım kendim öderim, kimseden de hesabımı ödetmem diyor. Az önceki dinleyici de benimle aynı fikirde, Alev demiş bunu. Bir dinleyicim de son mesajlara geliyorum. Arkadaş, aşırı derecede fazla mesaj geldi. Başka konularım da var, onlara da değineceğiz. Ha, bu arada saat bugün 15'e kadar buradayım. Niye gülüyorsunuz? Aa, işte böyle oldu. Bugün saat 15'e, 10 gün boyunca 15'e kadar burada olacağım, sizlerle birlikte olacağım. Rabia Tunç Bilek.

Bir düzeltme yapmak istiyorum. Saat 15'e kadar burada değilmişim. Haberim yokmuş. Saat 15'e, ya daha doğrusu 11'de, 13'ten 15'e kadar beni sadece Nordrhein-Westfalen'de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan dinlemek istiyorsanız tabii ki uygulamamızda Metropol FM girdiğiniz zaman orada zaten bölgeler yazıyor. Nordrhein-Westfalen'e tıkladığınız an orada da beni dinlemeye devam edebilirsiniz dedikten sonra... Konuya geliyorum, yine erkeklerin %82'si ne demiştik? Çalışan, hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyorlarmış. Şimdi bana soracak olursanız, ya bunu lütfen ciddiye alın. Bu böyledir, bunun imici mi yok arkadaşlar? Hesap ödeyen kadından Allah'ınızı seversen söyleyin. Doğru söyleyin şimdi. Daha havalı ne olabilir ki? Bakın. Burada bir düzeltme, sakın yanlış anlamayın değil mi? Hesabı ödeyen demedim. Hesabı ödemeye kalkan ama diretiyorsa, hayır ben ödeyeceğim diyorsa, ya bu bir alışkanlık olmasın erkekler tarafından. Ama bundan havalı ne olabilir? Bakar mısınız? O kadının gücünü, o kadının özgüvenini, o kadının beni paranla satın alamazsın demesi, daha doğrusu onun işareti. Değil mi? Siz böyle ilim ilim eziyor. Rezil rüsva ediyor sizi oradan. Oh. Ben de böyle şeylerden zevk alıyorum işte. Hakan Bey, hesabı ödemeyen erkek etek giysin diye abla var ya, onun hesabını ben ödeyeyim diyor. Gerçekten delikanlı için çok güzel bir kapak yaptı diyor. Bu da evde kalan bir dinleyicim herhalde benim gibi. İsmail Akkuş. İsmail. Ya çöp çatan programı mı yapsam? Bu arada o kadar yazanlar var ki, yani dolaylı yollardan. Hakan işte falan filan, o abla şunu yazdı. Aa, bu çok güzel yapmış. Bu beyefendi böyle. Aslında iyi giderdi çöp çatan. Yani düşünsenize böyle. Her hafta rengarenkte birini evlendiriyoruz. Vallahi çok iyi olur bence. Zor. Son mesajlara geliyorum. Selam Hakan. Hesap ödeme konusunda genelde kimin aylığı daha yüksekse o öder. Veya kim davet ettiyse. Şimdi bu çok doğru. Kim davet ettiyse bu önemli değil mi? Erkek davet ediyorsa o zaman erkek ödeyecek. Ama karşılıklı böyle aynı anda yemeğe çıkalım mı falan dediğin zaman, o zaman işler değişebilir.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Biraz önce dedim ki, çöp çatanlık programı mı yapsam falan dedim. Bir dinleyicim bana, sen önce kendini evlendir Hakan diye. O kadar haklı ki hiçbir şey yazmadım. Evet, son mesajları alıyoruz şimdi. Bakayım. Erkekler. %82 hesabı ödemeye çalışan kadınlardan daha çok hoşlanıyorlarmış.
3: Yani şimdi her şeyde bu kadınlara yükleyip de böyle onların da bayan olmasını bekliyorsanız efendim, o zaman çıkın hayatımızda, gidin ananızın evinde yaşayın. Yani hem bayan hanım oyuncuk istiyorlar, hem de yok hesabı sen öde. Olur mu ya? Kadını götüreceksen biliyorsun ya, biraz kadın olduğunu hissettirin artık. Yeter ya, yeter, düşün yakamızdan.
2: Düşün yakamızdan derken... Talebi çok herhalde. Bu dinleyicimizin, bakalım kimmiş? Birsel Altan. Evet, kafayı da kaskı giymiş. Babet diyorlar ona. Barbet mi diyorlar? İnşaat sektöründe çalışıyor kendisi herhalde. Ha, düşün yakamızdan dediğiz ama anlaşıldı. Şimdi tabii ki inşaatta olduğu zaman orada genelde sıfır erkekler çalıştığından dolayı ona istinaden diyor herhalde. Zo. Ve son mesaj arkadaşlar. Çok mesaj geldi. Hepsini maalesef yapamadım. Artık aralarından böyle seçtim.
4: Hakan merhaba, benim Ahmet Ağam. Duisburg'dan taksici Ehrenberg'den. Ne diyecektim? Ya 10 numarası ya. Millet iyi düşürüyor birbirine. Ama güzel esprili geçiyor bütün yazışmalar, şeyler, mesajlar. Hoşuma gitti. Ya benim bildiğim herhalde erkek öden hesabı. Ama öyle araştırmada %82 falan bir şeyler dedin. Onu yanlış kişilere sormuşlar. Tam adamına denk gelmemiş. Anlıyor mu? Bir de ne diyecektim? Geçen o çilek meselesini anlattı ya. Çilek yiyince şey içinde kurt mut varmış diye. Yahu bayağı çilek severim. Pahalıyken bol bol yedim. Şimdi çilek ucuzladı. Sen bu meseleyi söyleyince çilek yememeye başlamıştım. Gittim geçen lupe dedi, mercek aldım. İçini kestim, inceledim. Kurt var mı diye. Öyle bir şey çıkmadı. Salladın gitti. Millet de çilekten sindiriyor. Ben yine devam ediyorum. Tam da çilek ucuzladı. Kaçırılır mı? Pahalıyken yedik, ucuzlayınca bu lafı söyleyince. Ama ben inceledim. Hadi iyi günler, iyi yayınlar.
2: Şimdi ben öyle görünen kurtlar değil bunlar arkadaşlar. Bunlar saydam kurtlar. Ve çileğin içinde zarar vermeyen kurtlar. Yani insan vücuduna, daha doğrusu protein bunlar. Bunu yemenizde bir sakınca yok. Dolayısıyla saydam kurtları görmek zaten çok zor. Salla gitti. Açacaksın ağzına leblebi gibi, hiçbir şey olmaz. Şimdiye kadar olmadı, şimdi de olmaz. Ama ben sadece informasyon, yani bilgi verme maksadıyla söyledim. O kurtlar da yani şeyde değil, büyüteçle falan da göremezsin. Mikroskopla belki ancak görebilirsin. Şimdi gidip de mikroskopta alma. Beni haksız çıkarmak istiyorsan ille de haksızım, tamam. Teşekkür ederiz mesajlarınız için, sesli ve yazılı mesajlarınız için. Sıvayla ilerliyoruz.

Sıla'nın Hayran adlı şarkısını dinledik. Bu güzel şarkının ardından şimdi arkadaşlar öyle değil mi? Mesajlar göndermişsiniz gibi gerçek anlamda sizleri birbirinize düşürdü. Amacım o değildi. Ama istem dışı muvaffak oldum diyeceğim artık. Son şarkıyı çalıyorum burada. Berkay'ın Aslanlar Doğuyor adlı şarkısını. Ondan sonra saat 13'ten itibaren Nordrhein-Westfalen'de beni dinlemeye devam edebilirsiniz. Nordrhein-Westfalen dışındaki dinleyicilerimiz için ben şu Hakan'ın dırdırını dinlemeye devam etmek istiyorum diyorsanız o zaman uygulamamızdan da beni dinleyebilirsiniz. Orada bütün bölgelerimiz çıkıyor. Nordrhein-Westfalen'e tıkladığınız an bıdı bıdı yapan Hakan'ı duyabilmeniz mümkün. 15'e kadar da oradayım. Berkay'la İlerliyoruz şimdi. Aslanlar doğuyor. 12.55 oldu saatlerimiz. Keyfiniz bol olsun. Rengarenk olsun. Mikrofona ben, alemin en kel DJ'in Hakan.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor. Yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama-Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle içi taze, dışı taptaze yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bize gol lazım dedim. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki bize de aslında bir golcü lazım. Şöyle siyahi bir golcümüz olsa iyi olur diyor. Filenin sultanları da şu an Amerika'da. Melisa Vargas'ı alsak takıma olur vallahi. O atar. Renk de tutuyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya futbolunun en tecrübeli isimlerinden biri Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat. Curaçao'nun başında 78 yaşında görev alarak Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı çalıştırıcısı oldu. Küçük ada ülkesi kupaya damga vururken onun etkisi ise göz ardı edilemez. Futbolculuk döneminde Hollanda'daydı. Daha çok hocalık kariyeriyle bilinen isim birçok ülkenin futboluna da katkı verdi. 3 farklı Dünya Kupası'nda görev yaptı. Rusya, Sırbistan ve Irak gibi birçok milli takımı da çalıştırdı. Kulüp kariyerinde Fenerbahçe'de de görev aldı. Basın toplantılarındaki açık sözlülüğüyle öne çıktı. Eldeki malzemeye göre iyi sonuç da aldı. Pek sempatik bulunmasa da gittikten sonra ardından haklıymış diyeni de çok oldu. Advocaat'ın oyunu deneyim, düzen ve pragmatizm üzerine kurulu. Takımının kapasitesini iyi okur, gereksiz risk almaz, sahaya dengeli bir yapı koyar. Curaçao için onun varlığı başlı başına büyük avantaj. Dick Advocaat, kızının turnuva öncesi hastalanması sonrası aile her zaman futboldan önce gelir diyerek birlikteliğe kısa bir mola vermişti. Ardından Advocaat baskılara dayanamayıp geri döndü. Atılan gollerde, alınan puanlarda, Advocaat'ın ekranlara yansıyan gözyaşları da bunun bir sonucu. İlk Dünya Kupası deneyiminde de önemli etkiler bıraktılar diyebiliriz Curaçao olarak. Almanya'ya karşı 7-1 yenilmeleri ayıp değil. Brezilya bile Almanlara 7-1 yenilmişti. Onu saymazsak Ekvador'dan 1 puan alarak büyük bir coşku yaşadılar. Soyunma odasında kraliyeti dans ettiren bu 1 puan ülke tarihinde hiç unutulmayacak. Advocaat'ın ülke tarihinde bıraktığı izde.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

0: Metropol FM Rhein Neckar Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Baden-Württemberg'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Dairesi eyaletin bazı bölgelerinde aşırı sıcaklık uyarısı yaptı. Uzmanlara göre bu hafta boyunca belirgin bir serinleme beklenmiyor. Sıcaklıkların Perşembe ve Cuma günü Mannheim ve Karlsruhe çevresinde 40 dereceye kadar yaklaşabileceği belirtiliyor. Özellikle Oberrhein bölgesinde sıcak hava daha yoğun hissedilecek. Uzmanlar Baden-Württemberg'de Haziran ayı sıcaklık rekorunun da kırılabileceğini söylüyor. Özellikle yaşlıların ve kronik hastaların bu süreçte daha dikkatli olması öneriliyor.
0: Metropol FM Rhein-Neckar özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
5: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'da.
6: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran, Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.
0: Metropol FM NRW Facebook ve Instagram sayfamızda anlık gelişmelerle sizlerleyiz. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
7: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

fallar.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: un sketch time. Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
2: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla Alevilik inancı hakkında sohbetlerimiz bugün de devam ediyor. Bugünkü konuğumuz ise Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Kerbela vakası hakkında dinleyicilerimize hangi bilgileri aktarabilirsiniz?
3: Dilin Hanım, Kerbela vakası her Alevinin ve Alevi Bektaşi'nin kalbinde taşıdığı, çocukluğundan beri atalarından öğrendiği, her cem erkanında, her deyişte ve nefeste bir şekilde karşılaştığı bir ciddi ve önemli bir vakadır. Kısaca Kerbela'yı nasıl tanımlamak gerekirse, Kerbela vakası Hazreti Hüseyin'in, yani İmam Hüseyin'in, bu peygamberimizin torunu Hazreti Ali'nin oğlu, yaşanan adaletsizliklere karşı Ehl-i Beyt taraftarlarıyla göç eden ve Kerbela çölünde düşmanları tarafından, yani lanet okuduğumuz Yezid tarafından önü kesilen ve ciddi bir katliama uğrayan bir atamızdır, bir ulumuzdur. Bu Kerbela vakasının önemi de inanç boyutunda neden gereklidir? Çünkü tarihte görülmemiştir ki peygamberin torununun ve peygamberin taraftarlarının bu dine mensup olan insanlar tarafından katledilmesidir. Yani bu doğrudan peygamber sülalesine ve onun dinine doğrudan bir suikasttir. Ondan dolayı Yezid ve taraftarlarına lanet okunur ve Aleviler özellikle Yezid'in soyundan gelen Emevi İslam'ı asla kabul etmezler.
2: Kerbela vakasını ayrıca hem siyasi hem de toplumsal boyutuyla değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz?
3: Toplumsal ve siyaset boyutunda ise Hazreti Hüseyin otomatikman bir direniş sembolüdür. Çünkü hiçbir zaman hakikatten vazgeçmeyen, hakikati kendisine ve adaleti doğruluğu rehber edinen, buna karşı canının pahasına direndiğinden dolayı bir örnek birisidir. Ve aile mirasına, ata mirasına, aile sevgisinden vazgeçmeyen önemli bir figürdür. Yani bu dönem hem İslam dini için çok ciddi bir dönem arz eder, Aleviler için ayrım noktasıdır. Ama aynı zamanda şahsi bireysel olarak baktığınız zaman da bir örnek alınması gereken bir ulunun hikayesidir Kerbela.
2: Muharrem ayı dolayısıyla yaptığımız sohbetlerde bugünkü konuğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilcisi Çalışma Grubu Sözcüsü Sayın Uğur Kör'e teşekkür ediyoruz. Diğer yayınlarımızda da diğer konuklarımızla Alevilik inancı hakkında sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Oruçlarınız, niyetleriniz, lokmalarınız kabul olsun.
1: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.

örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapıldığını açıkladı. Değerli dinleyenler, bu arada Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde bazı etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Karara göre toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler 28 Haziran gece yarısından 10 Temmuz gece yarısına kadar yapılamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını açıkladı. Ankara'da özel sektör öğretmenlerinin taban maaş, belirsiz süreli iş sözleşmesi ve mülakatsız atama talepleriyle başlattıkları eylem sürüyor. Özel sektör öğretmenleri sendikası üyeleri polis müdahalesine maruz kaldıklarını ve süresiz açlık grevine başlayacaklarını açıkladılar.

0: biz seninle sevgili. Sen diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence, sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla. Gülden'den Deli Mi Ne diye bir şarkı dinledik. Tam benim yapacağım şarkıymış gerçekten. Herkese dönüp dönüp Deli Mi Ne diyesim var gerçekten. Şimdi bu güzel havada sizlere eşlik eden yine hava kadar güzel olan şarkılarımız var. Bir tanesini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Işın Karaca, Hor Görme Garibi diyor.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber.
1: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
2: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
3: Ne kadar güzel.
2: Devamı daha güzel.
4: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
5: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse, nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse, Spayagaştrasse 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
6: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanoi'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye'ye

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Dünya futbolunun en tecrübeli isimlerinden biri Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat. Curaçao'nun başında 78 yaşında görev alarak Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı çalıştırıcısı oldu. Küçük ada ülkesi kupaya damga vururken onun etkisi ise göz ardı edilemez. Futbolculuk döneminde Hollanda'daydı. Daha çok hocalık kariyeriyle bilinen isim birçok ülkenin futboluna da katkı verdi. 3 farklı Dünya Kupası'nda görev yaptı. Rusya, Sırbistan ve Irak gibi birçok milli takımı da çalıştırdı. Kulüp kariyerinde Fenerbahçe'de de görev aldı. Basın toplantılarındaki açık sözlülüğüyle öne çıktı. Eldeki malzemeye göre iyi sonuç da aldı. Pek sempatik bulunmasa da gittikten sonra ardından haklıymış diyeni de çok oldu. Advocaat'ın oyunu deneyim, düzen ve pragmatizm üzerine kurulu. Takımının kapasitesini iyi okur, gereksiz risk almaz, sahaya dengeli bir yapı koyar. Curaçao için onun varlığı başlı başına büyük avantaj. Dick Advocaat, kızının turnuva öncesi hastalanması sonrası aile her zaman futboldan önce gelir diyerek birlikteliğe kısa bir mola vermişti. Ardından Advocaat baskılara dayanamayıp geri döndü. Atılan gollerde, alınan puanlarda, Advocaat'ın ekranlara yansıyan gözyaşları da bunun bir sonucu. İlk Dünya Kupası deneyiminde de önemli etkiler bıraktılar diyebiliriz Curaçao olarak. Almanya'ya karşı 7-1 yenilmeleri ayıp değil. Brezilya bile Almanlara 7-1 yenilmişti. Onu saymazsak Ekvador'dan 1 puan alarak büyük bir coşku yaşadılar. Soyunma odasında kraliyeti dans ettiren bu 1 puan ülke tarihinde hiç unutulmayacak. Advocaat'ın ülke tarihinde bıraktığı izde.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran milli takımlara başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Taydos keyfimize devam ediyoruz en güzel şarkılarımızla. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Aman sıcaklara dikkat. Biraz sonra sıcaklarla alakalı konuşuyor olacağız. Ama önce bir bizi içimizi soğutması için Gülşen, içimizi serinletmesi için Kardan Adam şarkısını söylüyor. Hepimiz için.

0: Gülşen kardan adam dedi. Bu sıcaklarda bilmiyorum içimiz serinleyebildi mi? Şimdi tam da bununla alakalı konuşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sıcak havalardan yandık yandık. Piştik gerçekten. Şimdi Almanya normalde aşırı sıcaklarla özdeşleşen bir ülke değil, kaldırmıyor yani. Biz ne anlarız sıcak havadan? Bu yüzden özellikle eski binalar, işte klima eksikliği ve şehirdeki bu ısı adası etkisi sebebiyle de 35 ile 40 derece arası sıcaklıklar var şu an Almanya'da. 36, 37, 38 derece olacak Almanya'da. Ve o sıcaklıklar Türkiye'dekinden bile daha zor hissediliyor burada Almanya'da. Vallahi insan su birikintisi gördüğü an üstüne cumburlop atlayası geliyor yani. Peki Almanya'daki uzmanlar neler öneriyorlar? Birazdan onları anlatacağım. İşimize yarayacak o kadar çok bilgi var ki hiçbir yere ayrılmayın. Ayrıca su içmeyi de unutmayın. Şimdi önce haberlerimizi dinliyoruz. Almanya haberleri, Türkiye haberleri. Sonra bir Sezen Aksu patlatıyoruz aşk dansı diye. Sonra uzmanlar neler öneriyorlar, neler tavsiye ediyorlar Almanya'da serinlememiz için. Onlardan bahsediyor olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Jan Henner Reitze. Die vorgelegten Reformvorschläge der Rentenkommission betreffen alle, die arbeiten, Unternehmen, junge Menschen, wie auch alle, die schon Rente bekommen. Bundeskanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Baas haben die Vorschläge heute entgegengenommen und wollen sie komplett umsetzen. Kritik kommt von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Sozialverbänden.
3: Altersarmut könnte sich verschärfen. Besonders langjährige Arbeitnehmer durch den Wegfall der Frührente benachteiligt werden, lautet die Sorge von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Die Arbeitgeberseite stört dagegen, dass sie die neue Kapitalrente zusätzlich mitbezahlen soll. 2040 stehen einer Person im Rentenalter laut Kommission nur noch zwei Beschäftigte gegenüber. Deshalb müssten alle einen Beitrag leisten, heißt es. Die Renten sollen nicht mehr so stark steigen wie die Löhne. Jüngere erst später in Rente gehen können. Auch sollen künftig selbstständige Politiker und Minijobber mit einzahlen. Tanja Wagner, Nachrichtenredaktion.
2: Im Iran sind durch einen Cyberangriff wieder mehrere staatliche Banken lahmgelegt worden. Um unerlaubte Zugriffe zu verhindern, sind Karten aller Kunden gesperrt worden. Auch Online-Banking geht nicht mehr. Private Banken sind nicht betroffen. Hackerangriffe gelten im Iran als Form des Protests gegen das islamische Staatssystem. Diebstahl hat im Einzelhandel im vergangenen Jahr einen so großen Schaden angerichtet wie noch nie. Nach Zahlen des Handelsforschungsinstituts EHI wurden Waren im Wert von mehr als 4,3 Milliarden Euro gestohlen. Ein Plus von gut 3% im Vergleich zum Vorjahr.
4: Nicht nur die Kunden greifen zu, auch Mitarbeiter und Lieferanten. Doch den weitaus größten Schaden verursacht der Diebstahl durch Kunden. Das Paar Socken mal eben in die Tasche fallen lassen, die Packung Käse unauffällig im Rucksack verschwinden lassen. Das an sich sind zwar kleine Fälle, doch sie summierten sich zusammen mit größeren Diebstählen im vergangenen Jahr auf einen Schaden von gut 3 Milliarden Euro. Die Diebstähle der Mitarbeiter belaufen sich auf 910 Millionen Euro. Lea Matschulat, Nachrichtenredaktion.
2: In Hessen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Das Unglück passiert auf einem Segelflugplatz in Polheim. An Bord der Propellermaschine waren zwei Menschen. Weitere Einzelheiten sind noch unklar.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Mesut Aztürk. Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çarpması sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Kaza Van Erciş karayolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektörüne yönelik operasyonda 6 şirkete el konuldu. 10 şirkete kayyum atandı. Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara'da NATO zirvesi öncesi yürütülen operasyonlarda 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 209 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyonların terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapıldığını açıkladı. Değerli dinleyenler, bu arada Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında kent genelinde bazı etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Karara göre toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler 28 Haziran gece yarısından 10 Temmuz gece yarısına kadar yapılamayacak.

özel sektör öğretmenlerinin taban maaş, belirsiz süreli iş sözleşmesi ve mülakatsız atama talepleriyle başlattıkları eylem sürüyor. Özel sektör öğretmenleri sendikası üyeleri polis müdahalesine maruz kaldıklarını ve süresiz açlık grevine başlayacaklarını açıkladılar.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 33 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 34, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca olumlu seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Sezen Aksu'muz aşk dansına çıkardı bizi. Arkadaşlar bu ne sıcak? Bu sıcak ne? Bana biri açıklayabilir mi lütfen? Şu an yollarda olanlar, arabanızın klimasına günde kaç kez şükrediyorsunuz? Bu sıcak havalarda yandık. Peki ne yapacağız? Almanya biliyorsunuz çok öyle sıcağı kaldırabilen bir ülke değil. Biz de sıcak görünce bir tuhaf oluyoruz. Ne yapacağız şimdi biz bu sıcakla diye? Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Şimdi uzmanlar açıklamış. Almanya'daki uzmanlar Almanya'da nasıl sıcaklarla mücadele edeceğiz? Onu anlatmış. Alo, sıcakla mücadele hattı mı?
1: Evet, buyurun benim.
0: Şimdi beni iyi dinleyin. Bir, diyorlar ki çok önemli. Evinizi gündüz değil, gece serinle.

0: için. Yani birçok kişinin yaptığı hata pencereyi gün boyu açık bırakmak değil mi? Ben evimdeki camı açık bıraktım, öyle geldim buraya. Uzmanlar da diyor ki sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde bütün pencereleri açın. Güzel güzel serinlesin ev. Sonra güneş yükselince de pencereleri sıkı sıkı kapatın. Hani panjur, işte stor ya da kalın perdeler varsa onları da indirin bir güzel. Güneş içeri girmesin. Özellikle dışarıdaki hava içeriden daha sıcaksa pencere açmak evi de ısıtıyor. Fırın etkisi yani, inanılmaz. Peki başka neler var? Bunlardan bahsedeceğiz. Bol bol uzmanların tavsiyelerinden bahsedeceğiz. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum tekrar. Eğer çevrenizde yaşlılar varsa, yaşlılar unutkanlık olabiliyor bazen. Yeterince su içip içmediğini sürekli ona hatırlatın. Su iç, su iç diye. Özellikle yaşlılarımıza, çocuklarımıza ve engelli bireylerimize bol bol hatırlatmak bizim de görevimiz. Bu sıcakta kendinize çok iyi bakın. Biraz sonra yine devam ediyoruz. Uzmanlar neler önermiş, tavsiyelerini anlatacağım sizler için.
1: Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor. Yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim Marktplatz.

Gamze yazmış. Wiesbaden'dan yazıyor Gamze. Diyor ki Esra burası çok sıcak demiş. 42 derece. Termometresi 42 dereceyi gösteriyor. Sen fırındasın ya kız.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da. Telefon 0176 320 68 188.

0: da herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Alo, sıcaklarla mücadele hattı mı?
3: Evet, buyurun benim.
2: Hemen bu sıcaklarla nasıl mücadele edeceğiz onu anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Uzmanlar, Almanya'daki uzmanlar neler anlatmışlar, tavsiyelerde bulunmuşlar, bunlardan bahsediyoruz. Öncelikle hemen hatırlatalım. Evinizi gece serin olduğunda havalandırın, çok sıcak zamanlarda kapalı tutun demişlerdi. Sonra tabii ki sıcak saatlerde dışarı çıkmayın mümkün olduğunca. Yani 11'den akşam 6'ya kadar mümkün olduğunca spor da yapmayın. Ağır fiziksel işlerden kaçının, bisiklet sürmeyin, koşuyu da sabah erken saatlere atın demiş. Hemen bahanemiz hazır tabii ki. Spor neden yapmıyorsun? Çünkü uzmanlar spor yapmayın dedi. Bizim bahanemiz mis gibi. Peki, devam ediyoruz hemen. Susamayı beklemeden su için diyorlar. Sıcakta yaşlılarda susama hissi azalıyor. Ve uzmanlar da öneriyor, diyor ki düzenli aralıklarla için ya da içtirin. Yanınızda sürekli şişe taşıyın. Bu mineral vasa elektrolit desteği sağlayabilir. Onlardan için daha çok. Ve aşırı alkol ve fazla kafein tüketimini azaltın. Bakın, ben burada yanlış bir şey yapıyormuşum. Hep böyle ice cafe alıyoruz ya biz, böyle serinlemek için. Canımız bir kahve çekiyor ama bu sıcakta sıcak içmek istemiyoruz. Ice cafe alıyoruz. Onu günde 4 kez 5 kez içince daha kötü oluyor. Kafein de bize sıcaklarda çok iyi gelen bir şey değil aslında. O yüzden buna da dikkat. Bir de diyorlar ki vücudunuzu aktif şekilde soğutun. Şimdi basit yöntemler önermişler. Hemen okuyorum sizlere. Diyorlar ki bileklerinize soğuk su tutun. Musluğun altına gidin, soğuk su yapın bileklerinize. Ensenize ıslak bez koyun. Ayaklarınızı da serin suya sokun. Yani keşke bir deniz vardı da biz mi sokmadık yani. Ilık duş alın diyorlar. Çünkü çok buzlu duşlar bazen ters etki yapıyor ve vücudun daha fazla ısı üretmesine neden oluyor. Düşünsenize, vücut diyor ki ay çok soğuk çok soğuk, kendimi ısıtayım diyor. Daha çok ısınıyor. O yüzden ılık duş alın diyorlar. Başka birçok tavsiyeleri var. Onlardan bahsedeceğiz. Eğer sizin de tavsiyeniz varsa bizlere yazın. Herkes su içsin, bir yudum için. Artık.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Bu sıcaklarda ne yapacağız? Ne yapacağımızı şaşırdık. Uzmanlar bazı şeyler tavsiye ediyorlar tabii ki. Biz de onlara uymaya çalışacağız. Başka tavsiyeler var mı? Sizin var mı tavsiyeniz demiştim. Bir dinleyicimizden, bir bilir kişimizden bir tavsiye gelmiş. Buyurunuz, şöyle söylüyor.
2: Bir ol. Sıcaklardan korumak için çok çok dondurma yiyebilirsiniz.
1: Muhteşem bir tavsiye. Duydunuz mu? 8 yaşındaki bir oldan muhteşem bir tavsiye. Bol bol dondurma yiyebilirsiniz dedi. Vallahi sıcaklar çarpıyor işte böyle, değil mi? Böyle çarpıyor. Bir dinleyicimiz de şöyle bir şey söylemiş.
3: Değerli Metropol FM, ben sıcakta spor yapacağım. 11 ile 6 arası dışarıda.
1: Uzmanlar demişti 11 ile 6 arası spor yapmayın diye. Bir dinleyicimiz de belli ki sıcak çarpmış. İnadım inat diyor, yapacağım işte diyor. Bu arada şunu fark ettim değerli dinleyicilerimiz. Sizden gelen mesajları baktıkça o kadar çok paket dağıtımında çalışan dinleyicilerimiz var ki hepsi gece gündüz demeden, işte yaz kış demeden hep yollarda o paket dağıtımını hala yapmaya devam ediyorlar. Onlar için çok zor şartlar biliyoruz. Hepinize bol sabır diliyoruz ve su içmeyi unutmayın.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de. Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Baden-Württemberg'de sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Serinlemek isteyenler için mağaralar, eski maden ocakları, ormanlık yürüyüş yolları ve şelale çevreleri öneriliyor. Hauberg ve Bahr bölgeleri de daha serin noktalar arasında gösteriliyor. Eyaletin Kühle Orta Baden-Württemberg uygulaması sıcak günlerde serinlemek isteyenlere yardımcı oluyor. Böfingen'de geleneksel Rotenfest aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Kent yönetimi cumartesi günü 36 derece beklendiğini açıkladı. Belediye Başkanı Günter Bühler, kararın özellikle çocuklar, gençler ve gönüllü çalışanların sağlığı için alındığını söyledi. Etkinlik için yeni bir tarihte planlanmıyor. Baden-Württemberg'de iflas eden şirket sayısı belirgin şekilde arttı. Kredi reforma göre 2026'nın ilk yarısında eyalette 1600'den fazla şirket ödeme güçlüğüne düştü. Bu geçen yılın aynı dönemine göre 4'te 1'den fazla artış anlamına geliyor. Nedenler ekonominin zayıflığı, yüksek enerji ve ham madde fiyatları ve tüketim darlığı. Değerli dinleyenler, Almanya'da emeklilik reformu için hazırlanan öneriler hükümete sunuldu. Öneriyi hazırlayan komisyon, emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini ve 63 yaşta kesintisiz emekliliğin kaldırılmasını önerdi. Başbakan Friedrich Merz, reformun çok zor bir süreç olduğunu belirtti. Almanya'da aşırı sıcaklar ekonomiye de zarar veriyor. Prognos'un Federal Çalışma Bakanlığı için yaptığı hesaba göre 30 derecenin üzerindeki tek bir sıcak günün ekonomiye maliyeti yaklaşık yarım milyar euro. Bunun başlıca nedeni çalışanların veriminin düşmesi. Ayrıca sıcaklar hastalık izinlerini ve iş kazası riskini de artırıyor. Ve Almanya'da her 5 kişiden biri bir haftalık tatil masrafını bile karşılayamıyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl bu durum 17 milyon 300 bin kişiyi etkiledi. Tatil için en çok zorlanan grup %39 ile yalnız anne babalar oldu.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Diye bağırasımız var. Hani sahillerde böyle bağırırlar ya, simit diye. Biz de durduk yere sıcak diye bağırıp duruyoruz buralarda. Peki bu sıcaklarda ne yapacağız, bunu konuşuyoruz. Öncelikle sizlerden gelen ses kayıtları var. Paket dağıtımında çalışan birçok dinleyicimiz var demiştik. Ses kayıtları dinletmek istiyorum. Buyurunuz, Uğur Mert şöyle diyor.
3: İyi yayınlar Esra Hanım. Uzmanlar bu paketçiler için de bir şeyler söylemiş mi bu sıcaklıkta? Keşke bizim patronlara da bir şey söylese. Arabalarda klima yok.
2: Aa!
3: Aldığımız soğuk su 10 dakika sonra ıpılık oluyor.
2: Arabalarda klima mı yok? Klimasız araba yasaklansın. Bu sıcaklarda çok tehlikeli değil mi? Özellikle araba içinde o kadar tehlikeli oluyor ki. Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
4: Yanıyoruz. Bize ateşimizi söndürecek bir parça yolla kanka. Esra.
2: Muhteşemsin Musti ya. Musti'nin kahkahası inanılmaz, durduk yere Esra diye gülüyor. Peki bir dinleyicimiz daha şöyle söylüyor. Diyor ki.
5: Esra, ben sabah ondan beri paket dağıtıyorum. Sokağa çıkma dedin de nasıl yapacağız bu işi ya? Vallahi bayılmak üzereyim yani, az daha, az kaldı.
2: Ağzından yel alsın, öyle bayılmak falan değil mi, öyle şeyler olmasın. Ben kıyamıyorum size ya. Yemin ederim buradan elimi radyodan uzatıp böyle size buz gibi su uzatmak istiyorum. Size anlattıkça. Paket servisinde, paket dağıtımında çalışan bütün dinleyicilerimize bol sabır diliyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Klimalı ortamlarda bulunmaya çalışın. Kendinizi serinletmeye çalışın. Vallahi gözüm üstünüzde, haberiniz olsun. Dikkat edin kendinize.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen givenshipbill.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
2: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
3: Ne kadar güzel.
2: Devamı daha güzel.
4: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
5: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim.
1: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Spayagaştrasse 95, Ludwigshafen. Hashtag We Love Anka.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
1: Hanımlar beyler, Tan Taşçı ile devam ediyoruz. Tan Taşçı'nın bu şarkısı bence çok enteresan bir şarkı. Böyle her zaman duyduğumuz o klasik pop tarzından biraz daha farklı. Böyle bir İspanyol, bir flamenk havası var. Ramon'la birlikte yaptığı bir işbirliği Çaldılar parçası. İçinize böyle bir kıpırtı verecek ve gününüzü gün edecek. Bayağı.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların sonu yaklaşıyor. Turnuvada heyecan ve mücadele de artıyor. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bunda da genç yıldızlar kendini gösteriyor. Trabzonspor'un Fildişi Sahili milli takımında oynayan genç ismi Christ Ulayi'nin adı başarılı performansı sonrası Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlandı. Turnuva bitiminde büyük bir transfer yapması bekleniyor. Fransa-Irak mücadelesi yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ilk yarının sonundan itibaren durmuştu. Maç 2 saat sonra başlamıştı. Doğu alaylarının son mağduru Kolombiya milli takımı oldu. Güney Amerika ekibi yağmur ve fırtına uyarısı nedeniyle Guadalajara'daki antrenmanını kapalı alanda tamamladı. İngiltere ile karşılaşacak olan Gana milli takımında Thomas Partey bu sefer forma giyebilecek. Partey Kanada'daki Panama maçına hakkındaki taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle gidememişti. Partey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mücadelede sahada olacak. İngiliz BBC web sitesi üzerinde kurduğu yeni sistemle canlı oynanan maçları aynı anda 3 boyutlu görsellerle ekrana getirerek maçı yeniden anime ederek izleyiciyle buluşturacak. Bir dönem Bundesliga'da da forma giyen Sırp futbolcu Rade Bogdanovic, ülkesinin devlet televizyonunda Belçika-İran maçında kırmızı kart gören Nathan Engoy hakkında yaptığı ırkçı yorum hakkında özür diledi. Yorumcu, siyahi oyuncuların 60 ila 80 dakikadan daha uzun süre konsantrasyonlarını koruyamadıklarını düşünüyorum, demişti. Ürdün-Cezayir maçını Ürdün'ün başkenti Umman'da izleyen taraftarlar izdiham yarattı. Kalabalıklar arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Almanya'da savunmacı Nico Schlotterbeck, Fildişi sahili maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvayı kapattı. Sonraki maçlarda Antonio Rüdiger'in forma giymesi bekleniyor. Gol krallığında ise 1. sırada 5 golle Messi var. 2. sırada Erling Haaland ve Mbappe 4'er golle yer alıyor. Almanya milli takımından Deniz Undav ise 3 golle 3. sırada. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Faydos keyfimiz devam ediyor. Bu sıcaklar ne bu sıcaklar? Bu sıcaklarla mücadele ediyoruz hep birlikte. Uzmanlar da bazı tavsiyelerde bulunmuşlar bizlere. Ne yapabiliriz? Tavsiyelerde bulunuyorlar. Diyorlar ki mesela hafif ve açık renkli kıyafetler giyin. Pamuklu veya keten kıyafetler. Böyle bol kesim giysiler. Eskiden hatırlarsınız modaydı. Bol bol ben de giyinirdim mesela. Annem derdi ki kızım sen zayıfsın zaten. Niye çuval giyiyorsun derdi bana. Şimdi bak uzmanlar da diyormuş. Böyle bol bol giysiler giyin, açık renkler tercih edin ve dışarıda muhakkak şapkanızı takın. Özellikle siyah kıyafetlerden mümkün olduğunca kaçının diyorlar. Bazen görüyorum böyle simsiyah giymişler. Evet tişört, şort ama siyah olduğu için güneş öyle bir çekiyor ki bir kömür parçası oluyorsun valla. O yüzden aman dikkat edin. Ve tabii diyorlar ki yaşlılar ve çocuklar için ekstra dikkat edin. Kalp damar hastaları, işte kronik hastalar vesaire bunlara hep dikkat edin. Yaşlı komşularınızı aramayı unutmayın, bir kontrol etmeyi ihmal etmeyin diyorlar. Çok tatlı. Şimdi bir dinleyicimiz şöyle söylemiş.
3: Bu sıcakta ne yapılır bileyim ise ne yapılır? Şimdi böyle derenin kenarında otur. Ay. Bir tane soğuk karpuzu al. Oh. Bir de yanına beyaz peyniri al. Oh. Ondan sonra Türk üzümünü de al. Derenin içine ayaklarını sok. Karpuzu ye, üzümü ye. Baktın olmayı dal dereye, dal denize. Aycan'dan saygılar, sevgiler Metropol.
2: Aycan ne güzel anlattın. Serinledim valla. Sen anlattıkça ben serinledim. Halbuki buralar yangın yeriydi. Elif Buse Doğan radyolarınızda yangın yeri diyor. Biz Aycan'ın anlatmasıyla devam edelim. Şöyle düşünün. Ayaklarınızı buz gibi dereye soktunuz. Ve karpuz yiyorsunuz.

0: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 33 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 34, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca olumlu seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 68 sent. Çeyrek altın ise 204 euro sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Angus Kebap ve Steak Restaurant sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor. Yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD.

0: Herkese iyi seyirler.
1: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restorant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restorant Mannheim Marktplatz. Öz Yörem Sucuğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğu.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar, yaz geldi. Evet, kabul ettik. Herkes tatil planı konuşuyor ama çoğu kişi tatile gidemiyor bile. Şimdi Almanya'da yeni veriler açıklanmış. Yaklaşık her 5 kişiden biri bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyormuş. Bu yüzden de gidemiyorlar tatile. Yani bu da 17 milyondan fazla insan demek. Almanya'dakilerden bahsediyoruz. Şimdi bir haftalık tatil deyince aklımıza böyle lüks oteller de gelmesin. Bazen sadece böyle birkaç gün deniz görmek, ailemizle başka bir şehre gitmek, biraz nefes almak bile birçok insan için pahalı hale gelmiş durumda. O yüzden gidemiyorlar. Özellikle düşük gelirli hanelerde durum çok daha zormuş. Geliri az olanların neredeyse yarısı bir haftalık tatili karşılayamadığını söylüyorlar. Yani bunu burada şunu anlıyoruz. Tatil artık sadece keyif meselesi değil. Baktığınızda ekonomik bir gösterge haline de gelmiş. İnsanların nefes alacak parası yok yani, inanılmaz. Çünkü insanın dinlenmeye ihtiyacı var. O nefese ihtiyacı var. Ama market, kira, enerji faturası derken birçok kişi için tatil planı da başlamadan bitiyor yani. Biz en azından plan yapabiliyoruz zihnimizde de olsa. Buna da şükür diyoruz. Bazı insanlar bunu hayal bile etmiyorlar çünkü zaten gidemeyeceğim diye kabul ediyorlar. Peki sizce bugün Almanya'da tatil yapmak gerçekten lüks oldu mu? Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Bana fikirlerinizi gönderin WhatsApp'tan.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dünya Kupası coşkusu sahada, kazananlar yaylada. Hemen güvenşipil.yayla.de'ye gir, maç skorlarını tahmin et. Futbol aklını konuştur, çekilişle muhteşem ödülleri kazan. Yayla, adı da başka, tadı da.
3: AS Küchenwelt'te 12. yıl kampanya.

0: herkes mutfak sahibi olacak. Kalite ve güvenin adı AS Küchenwelt Mannheim. Industriestraße 7.
1: Biz üretiyoruz, biz getiriyoruz, biz takıyoruz. European Fence'da alüminyum ve PVC kapı, pencere, panjur ve dış cephe ürünleri. Aracı yok. Üreticiden tüketiciye. Ürünlerimizi Schüco Premium Partneri olarak Avrupa'da üretiyoruz. European Fence'da www.europeanfence.com.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Avrupa'da yeni bir salgın var arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Yalnızlık. Bildiğiniz salgın olmuş. Ama burada sadece ay bugün canım çok sıkıldı, kimsem yok gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Uzmanlar artık yalnızlığı ciddi bir sağlık meselesi olarak görüyormuş. Ya bu şarkılar boşuna yazılmadı. Biz biliyoruz. İnsan uzun süre yalnız kaldığında sadece morali bozulmuyor. Kaygı, depresyon, hatta böyle fiziksel sağlık sorunları bile artabiliyor. Biliyorsunuz bir şey üzüldüğünüzde ardından hemen hasta olduğunuzu hiç hatırlıyor musunuz? Ben bir şey canımı sıksam hemen hasta oluyorum. İşte bu da öyle bir şey. Yalnızlık o kadar içini sıkıyor ki artık dışa vuruyor sorunlar. Şimdi bu artık sadece yaşlıların sorunu değil. Bu yalnızlık sorunu. Avrupa'da gençler arasında da bu yalnızlık çok yaygın hale gelmiş durumda. Son araştırma onu gösteriyor. Düşünsenize hepimiz gün boyu bir şeyler yapıyoruz. Çevrim içiyiz. Mesajlar, storyler, değil mi? Aktifiz sürekli. Videolar atıyoruz. Ama buna rağmen birçok insan gerçekten bağ kuramadığını hissediyor. Galiba mesele kaç kişiyle konuştuğumuz değil, kiminle gerçekten anlaştığımız. O yüzden bazen bir mesaj, bir kahve daveti, işte bir nasılsın, gerçekten nasıl hissediyorsun sorusu sandığımızdan çok daha önemli olabilir. İnsanlar acaba kalabalığın içinde niye yalnız hissediyor? Belki bunun üzerine biraz düşünmeliyiz. Sizlerden böyle yalnız hissedenler var mı? Belki işte nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi. Hani bitti muhabbet. Böyle değil de gerçekten nasıl olduğunu bir insanın sorduğumuzda acaba nasıl cevap alırız?
1: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünüyle birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için gazi.de.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Öztürk. Baden-Württemberg'de sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Serinlemek isteyenler için mağaralar, eski maden ocakları, ormanlık yürüyüş yolları ve şelale çevreleri öneriliyor. Hauberg ve Bahr bölgeleri de daha serin noktalar arasında gösteriliyor. Eyaletin Kühle Orta Baden-Württemberg uygulaması sıcak günlerde serinlemek isteyenlere yardımcı oluyor. Böffingen'de geleneksel Rotenfest aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Kent yönetimi cumartesi günü 36 derece beklendiğini açıkladı. Belediye Başkanı Günter Bühler, kararın özellikle çocuklar, gençler ve gönüllü çalışanların sağlığı için alındığını söyledi. Etkinlik için yeni bir tarihte planlanmıyor. Baden-Württemberg'de iflas eden şirket sayısı belirgin şekilde arttı. Kredit reforma göre 2026'nın ilk yarısında eyalette 1600'den fazla şirket ödeme güçlüğüne düştü. Bu geçen yılın aynı dönemine göre 4'te 1'den fazla artış anlamına geliyor. Nedenler ekonominin zayıflığı, yüksek enerji ve ham madde fiyatları ve tüketim darlığı. Değerli dinleyenler, Almanya'da emeklilik reformu için hazırlanan öneriler hükümete sunuldu. Öneriyi hazırlayan komisyon, emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini ve 63 yaşta kesintisiz emekliliğin kaldırılmasını önerdi. Başbakan Friedrich Merz, reformun çok zor bir süreç olduğunu belirtti. Almanya'da aşırı sıcaklar ekonomiye de zarar veriyor. Prognos'un Federal Çalışma Bakanlığı için yaptığı hesaba göre 30 derecenin üzerindeki tek bir sıcak günün ekonomiye maliyeti yaklaşık yarım milyar euro. Bunun başlıca nedeni çalışanların veriminin düşmesi. Ayrıca sıcaklar hastalık izinlerini ve iş kazası riskini de artırıyor. Ve Almanya'da her 5 kişiden biri bir haftalık tatil masrafını bile karşılayamıyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl bu durum 17 milyon 300 bin kişiyi etkiledi. Tatil için en çok zorlanan grup %39 ile yalnız anne babalar oldu.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mustafa Sandal'dan müthiş bir parça dinledik. Gönlünü gün edenin dedi. Arkadaşlar Avrupa'daki yeni bir salgından bahsediyoruz. Bu salgın bir virüs değil. Ne biliyor musunuz? Yalnızlık. Son zamanlarda yapılan araştırmalar onu göstermiş. Özellikle gençler kendini çok yalnız hissediyormuş. Yalnızlık deyince hep böyle aklımız yaşlılığa gider ama hiç öyle görünmüyor. Gençler o kadar aktif olmasına rağmen, özellikle sosyal medya gibi platformlarda o kadar aktif olmalarına rağmen kendilerini epey bir yalnız hissediyorlarmış. Kimseyle bağ kuramadıklarını söylüyorlar. Acaba bu yeni dönem, yeni dünyanın bir getirdiği bir moda mı acaba? Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki benim kendimi yalnız hissetmem hiç mümkün mü? Tek bir günde benim olsun da böyle evde bacaklarımı kaldırıp dizi izleyeyim diyorum ama yok anam, arkadaşlarıma yetişemiyorum. Kızan çok ne zaman buluşacağız, kaç oldu diye sitem eden çok diyor. Gerçekten mi? Siz ünlüsünüz galiba. Ünlüsünüz sanırım. Bir de fotoğraf göndermiş arkadaşlar. Ne kadar mesaj geldiğini WhatsApp'inde. Ne kadar mesaj olduğunu göndermiş. 124 mi yazıyor orada? Ha, dönüp de bakamazsın 124 tane mesaja bakacağına. Otur bir roman oku bari. Bazı insanların öyle arkadaş çevresi var, hiç yerinde durmuyor. Kimisi de bakınız şöyle bir mesaj atmış bir dinleyicimiz mesela. Diyor ki ben kendimi çok yalnız hissediyorum. Özellikle de ailemle irtibatımı kestikten sonra. Annem öldü ve sevgilim terk etti. Artık kendi içimdeki çocuğa anne olmaya çalışıyorum. Kendimi eksiksiz hissetmek için bunu yapıyorum ve iyi geliyor. Kendimle meşgulüm demiş. Bakın bazen böyle mesajlar da alıyoruz. Kendini bu derece yalnız hissedenler de var. Boşuna değil bu araştırmalar. Avrupa'da gerçekten yalnızlık iyice artıyor. Ama Metropol FM varken asla yalnız değilsiniz. İstediğiniz zaman bizi arayın, bizi yazın. Hatta Esra bana yaz diyeyim, ben size gece gündüz yazarım vallahi.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.
2: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'ta.
3: Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazandibidir.
4: Ne kadar güzel.
3: Devamı daha güzel.
5: Devamı Yeşilçam Kafe Mannheim'da. Ferah ve nezih bir ortamda ailece keyfini süreceğiniz 5 yıldızlı tatlılar, pastalar ve kahvaltılar Yeşilçam Mannheim'da sizi bekliyor.
6: Hayatınızdaki en özel anlar, en özel lezzetleri hak eder. Anka Steakhouse. Nikah yemeği, doğum günü ya da sevdiklerinizle unutulmaz bir akşam. %100 helal etler, özenle hazırlanmış menüler ve fark yaratan servis. Üstelik ücretsiz otopark konforuyla. Anka Steakhouse. Speyerstraße 95, Ludwigshafen. #WeLoveAnka.
7: Mannheim'da mis gibi kokulara bir yenisi daha eklendi. Fark ettin mi? Hanau'dan sonra şimdi Mannheim'da. Ustaların elinden çıkan Türkiye usulü.

0: Lezzetin yeni adresi R35 Mannheim.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların sonu yaklaşıyor. Turnuvada heyecan ve mücadele de artıyor. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bunda da genç yıldızlar kendini gösteriyor. Trabzonspor'un Fildişi Sahili milli takımında oynayan genç ismi Krist Ulayi'nin adı başarılı performansı sonrası Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlandı. Turnuva bitiminde büyük bir transfer yapması bekleniyor. Fransa-Irak mücadelesi yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ilk yarının sonundan itibaren durmuştu. Maç 2 saat sonra başlamıştı. Doğu alaylarının son mağduru Kolombiya milli takımı oldu. Güney Amerika ekibi yağmur ve fırtına uyarısı nedeniyle Guadalajara'daki antrenmanını kapalı alanda tamamladı. İngiltere ile karşılaşacak olan Gana milli takımında Thomas Partey bu sefer forma giyebilecek. Partey Kanada'daki Panama maçına hakkındaki taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle gidememişti. Partey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mücadelede sahada olacak. İngiliz BBC web sitesi üzerinde kurduğu yeni sistemle canlı oynanan maçları aynı anda 3 boyutlu görsellerle ekrana getirerek maçı yeniden anime ederek izleyiciyle buluşturacak. Bir dönem Bundesliga'da da forma giyen Sırp futbolcu Rade Bogdanović, ülkesinin devlet televizyonunda Belçika-İran maçında kırmızı kart gören Nathan Engoy hakkında yaptığı ırkçı yorum hakkında özür diledi. Yorumcu, siyahi oyuncuların 60 ila 80 dakikadan daha uzun süre konsantrasyonlarını koruyamadıklarını düşünüyorum, demişti. Ürdün-Cezayir maçını Ürdün'ün başkenti Umman'da izleyen taraftarlar izdiham yarattı. Kalabalıklar arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Almanya'da savunmacı Nico Schlotterbeck, Fildişi sahili maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvayı kapattı. Sonraki maçlarda Antonio Rüdiger'in forma giymesi bekleniyor. Gol krallığında ise 1. sırada 5 golle Messi var. 2. sırada Erling Haaland ve Mbappe 4'er golle yer alıyor. Almanya milli takımından Deniz Undav ise 3 golle 3. sırada. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 33 derece. Gün boyunca Mannheim ve Ludwigshafen'da 21 ile 34, Heidelberg'de 20 ile 34 derece bekleniyor. Hava şartları gün boyunca olumlu seyredecek. Hava durumu sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla Paydos Keyfimiz devam ediyor. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyoruz size. Yollara dökülmüş herkeslere selamlar. Radyolarına yeni ses vermiş olanlara hoş geldiniz. Müthiş bir parça, müthiş bir düet. Ersa Yüner ve Derya Ulu. Üretmeden duramayan bu ikili. Şimdi kesin bilgi diyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 116 euro 68 sent. Çeyrek altın ise 204 euro 20 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Angus Kebap ve Steak Restoran sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, 23 Haziran Salı günü Dünya Kupası'nda K grubu maçları başlıyor. Portekiz, Özbekistan'la karşılaşacak. Maç saat 19'da yayıncı ARD. 23 Haziran Salı günü L grubunda İngiltere-Gana maçı var. Saat 22'de başlıyor, yayıncı ARD. 24 Haziran Çarşamba 01'de L grubunda Panama-Hırvatistan'la oynayacak. Maç saat 01'de yayıncı Magenta. 24 Haziran Çarşamba günü K grubunda Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Maç saat 04'te yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Angus Kebap ve Steak Restorant'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Lezzetin şampiyonu Angus Restaurant milli takımlarımıza başarılar diler. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi biziz. Angus Kebap ve Steak Restaurant, Mannheim, Marktplatz.
2: Harika bir şarkıyla birlikteyiz yine. Böyle flamenco tarzı bir cover. Artık sevmeyeceğim parçası, çok bildiğimiz, tanıdığımız, bayıldığımız bir şarkı. Bu defa farklı bir tarzla. Buyurunuz şimdi sizlerle Turkish Anatolian Flamenco'dan yorum sizin için geliyor.

0: artık sevmeyeceğim. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ne öğrendim? Hayallerim yıkıldı. İtalya'da dünyaca ünlü bir heykel var. Çin malı çıkmış ya. Koca koca heykeller bile dandik dandik Çin malı çıkıyor. Niye öyle yaptınız ya? San Marco meydanındaki o ünlü bronz Venedik aslanı var ya. Meğer tamamen Venedikli değilmiş. Şimdi bu heykelin kökeni Çin'e dayanıyor olabilir diyorlar. 700 yıldan fazladır Venedik'e yukarıdan bakan bir aslandan bahsediyoruz. İşte aslında Çin'de yapılan bir heykelden dönüştürülmüş olabilir diyorlar. Bak sen, bak sen. Araştırmacılar heykelde kullanılan bir bakır ürünü varmış. O bakırın kaynağını incelemiş arkadaşlar ve Çin'e kadar gidiyormuş o izler. Hatta heykelin ilk halinde bildiğimiz kanatlı aslandan çok Çin'deki mezar koruyucu figürlere benzediği düşünülüyor. Sonra Avrupa'ya gelmiş, yeniden işlenmiş, üstüne şey yapmışlar, işlemişler ve Venedik'in sembolü haline gelmiş. Bir düşünsenize, bir şehrin en meşhur simgesi aslında binlerce kilometre öteden gelmiş. Oranın malı değil yani. Made in China. Çin malı deyince şimdi Çinliler alınmasın. Biz de aslında onlara kalitesiz demek istemiyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Çin malı etiketi var diye biz de öyle konuşuyoruz ama belki de bu bir yanlıştır. Bakın 700 yıllık heykel diyoruz. Çin malı demek her zaman dandik anlamına da gelmiyor. Baksanıza 700 yıldan fazladır var olan bir Çin malı eşya var mı burada?
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
3: Size de bu yakışır.
4: Efsane köfteci şimdi Mannheim'da. Köfteci Ramiz. Özenle seçilen etler, ustalıkla hazırlanan tarif ve eşsiz lezzetiyle o meşhur Ramiz köftesi şimdi Mannheim'da. 1928'den bu yana süregelen gerçek köfte ustalığı. Türkiye'nin köftecisi Ramiz. Mannheim Marktplatz'da.
5: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
6: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
7: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Arkadaşlar, Amerika'daki okullarda çocukları dronlarla koruyacaklarmış. Bu dronalar var ya, onlarla koruyacaklarmış. Sebep ne? Okullarda yaşanan silahlı saldırılar. Ne kadar acı günümüzde hala bunları konuşuyor olmak. Yıllardır metal dedektörleri, kameralar, güvenlik görevlileri kullanılıyordu okullarda. Ama bazı eyaletler, Amerika'da özellikle, şimdi yeni teknolojiye yönelmiş durumdalar. Florida ve Georgia gibi yerlerde okul içinde uçabilecek özel güvenlik dronları düşünün. Onları pilot olarak deniyorlar şu anda. Sistem şöyle: mesela silah sesi, işte panik butonu ya da sensörler bir tehlike algıladığında hemen o dronlar devreye girecek. Şüpheliyi tespit edecekler. Yani şüphelinin peşinden gidecek bir dronalar ve onları tespit edecek, takip edecek, güvenlik ekiplerine canlı görüntü aktaracak. Burada da amaç polis ya da güvenlik görevlileri gelene kadar o kritik dakikalarda zaman kazanmak aslında. Hani tamamen izini kaybetmemek. Ya bir yandan teknoloji çok etkileyici görünüyor. Diğer yandan insanın içi burkuluyor. Yani bugünümüzde bunları konuşuyor olmak. Ya çünkü bir okulda çocukları korumak için drone konuşuyor olmak bile başlı başına çok acı bir tablo. Bu teknolojiyi düşünmüşler, ne yapsak demişler, çözüm aramışlar. Buraya kadar gelmişler ne yazık ki yani. Keşke hiç böyle olaylar yaşanmasa da bu çözümlere de kafa yormasak keşke. Burası bir okul neticesinde yani.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Baden-Württemberg'de sıcaklıkların 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Serinlemek isteyenler için mağaralar, eski maden ocakları, ormanlık yürüyüş yolları ve şelale çevreleri öneriliyor. Hauberg ve Bahr bölgeleri de daha serin noktalar arasında gösteriliyor. Eyaletin Kühle Orta Baden-Württemberg uygulaması sıcak günlerde serinlemek isteyenlere yardımcı oluyor. Böffingen'de geleneksel Rotenfest aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Kent yönetimi cumartesi günü 36 derece beklendiğini açıkladı. Belediye Başkanı Günter Bühler, kararın özellikle çocuklar, gençler ve gönüllü çalışanların sağlığı için alındığını söyledi. Etkinlik için yeni bir tarihte planlanmıyor. Baden-Württemberg'de iflas eden şirket sayısı belirgin şekilde arttı. Kredi reforma göre 2026'nın ilk yarısında eyalette 1600'den fazla şirket ödeme güçlüğüne düştü. Bu geçen yılın aynı dönemine göre 4'te 1'den fazla artış anlamına geliyor. Nedenler ekonominin zayıflığı, yüksek enerji ve ham madde fiyatları ve tüketim darlığı. Değerli dinleyenler, Almanya'da emeklilik reformu için hazırlanan öneriler hükümete sunuldu. Öneriyi hazırlayan komisyon, emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesini ve 63 yaşta kesintisiz emekliliğin kaldırılmasını önerdi. Başbakan Friedrich Merz, reformun çok zor bir süreç olduğunu belirtti. Almanya'da aşırı sıcaklar ekonomiye de zarar veriyor. Prognos'un Federal Çalışma Bakanlığı için yaptığı hesaba göre 30 derecenin üzerindeki tek bir sıcak günün ekonomiye maliyeti yaklaşık yarım milyar euro. Bunun başlıca nedeni çalışanların veriminin düşmesi. Ayrıca sıcaklar hastalık izinlerini ve iş kazası riskini de artırıyor. Ve Almanya'da her 5 kişiden biri bir haftalık tatil masrafını bile karşılayamıyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre geçen yıl bu durum 17 milyon 300 bin kişiyi etkiledi. Tatil için en çok zorlanan grup %39 ile yalnız anne babalar oldu.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Gitti boynumu. Şu güzel sese bir bakar mısınız? Ebru Gündeş'ten Kızıl Mavi şarkısını gönderiyorum. Bu şarkıyı bana yazdığını biliyor muydunuz Ebru Gündeş'in? Benim kızıl saçlarıma yazdığını biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordunuz çünkü böyle bir şey yok.
3: Bir sola döndü, deliye döndü. Görsen ölürdün, gidemezdin.

Arkadaşlar gece yatarken çoğumuzun yaptığı bir hata var. Bunu yapmayın diyor uzmanlar. Ne biliyor musunuz bu hata? Telefonumuzu başucumuza koymak. Neden başucumuza telefon koyarız? Eskiden oyuncaklarımız vardı. Ne oldu da telefonlar geldi onların yerine? Kimi alarm için koyuyor. Kimi ay bir şey olursa hani acil bir şey olursa duyayım diye koyuyor. Kimi de dürüst olalım. Son bir kez şöyle bir Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da bir bakayım derken hop uyuyakalıyoruz. Hemen başucumuza da koyuveriyoruz telefonumuzu. Ama uzmanlar da diyor ki bu alışkanlık uykuyu bozuyor. Sandığımızdan daha fazla bozuyor hatta. Telefon sessizde olsa bile ekranın o yansıması, o vız vız titreşimleri, bildirimler beynimizin tam dinlenmesini engelleyebiliyormuş. Biz hissetmiyoruz uyurken ama o telefon titriyor ya da ışığı yanıp sönüyor ya, o beynimizi etkiliyor. Bir de yatmadan hemen önce ekrana bakıyoruz ya biz, işte o mavi ışık uykuya geçmemizi zorlaştırıyor. Sonra yorgun uyanıyoruz. Sabah kalkıyoruz, diyoruz ki ay neden bu kadar yorgunum, bir türlü uyuyamadım, bir türlü yetmedi uyku bana diyoruz ya. Belki de cevap başucumuzda duruyordur. Uzmanlar da tabii öneriyorlar, basit bir şekilde diyorlar ki telefonu yatağının hemen yanına değil birkaç metre uzağına koy bari. Mümkünse yatmadan yarım saat önce ekranı bırak, tamamen bırak. Ve alarm içinde eski usul bir çalar saat hiç fena bir fikir değil. Görüyor musunuz? Gün geçtikçe böyle eskiler, nostaljiler bir moda oluyor. Varmış eskilerin bir bildikleri, görüyoruz. Kısacası gece telefonu biraz uzağa koyun. Bazen daha bir uykuya sebebiyet verebilir. Belki tam olarak sorununuz budur. Özellikle uykuda problem yaşayanlar bir süreliğine geceleri telefonlarıyla vedalaşsınlar.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
6: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
1: Gökhan Özel'in efsane şarkısını çalıyorum şimdi sizler için. Akşam vaktimize yakışacak güzel bir şarkı. Aramazsan arama. Gerçekten Türkçe pop'un ilk triplerinden birini Gökhan Özen atmış. Aramazsan arama. Küstüm, oynamıyorum.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Dünya Kupası devam ediyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Çok önemli maçlar olmaya devam ediyor. Bir tarihi an yaşandı dün. Ve Messi yine rekor kırdı. Messi çok özel bir oyuncu değil mi? Şimdi Messi nasıl bir rekor kırdı? Avusturya karşısında bir gol attı. Ve Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Üstelik bir de maç onun için kolay başlamadı. İlk dakikalarda penaltı kaçırdı. Herkes böyle hani gol olunca herkes bağırır ya. O penaltıyı ben duydum sokakta. Kaçırdığında da insanlar efekt verdiler ağzından. Diye bir efekt. En az gol sevinci kadar gürültülüydü yani. O kadar üzüldü insanlar. Ama Messi dediğimiz insan zaten hikayeyi orada bırakmaz. Bunu da herkes biliyordu. Sonra 38. dakikada gol attı, sonra 90+5'te bir kez daha attı ve adını tarihi bir kez daha yazdırdı kendisi. Ve ne kadarmış ona da baktım, toplamda 18 Dünya Kupası golüne ulaşmış. 18 Dünya Kupası golü, helal olsun. Yıllardır Messi mi Ronaldo mu tartışması yapıyoruz ama Messi sahada hala yeni sayfa açmaya devam ediyor. Valla maşallah var. Bazı futbolcular görüyorsunuz maç kazanıyor, bazıları turnuva kazanıyor. Messi de kalbimizi kazandı diyebilir miyim? Ay çok romantik oldum ya. Messi de daha Dünya Kupası sayesinde yakınen tanımaya başladım. Benim futbol bilir kişiliğim bu. Kırmızı kart nedir bilirim. Sarı kartı bilirim. Gol nedir? Arada bir direkten döner falan, onları bilirim mesela. Şimdi ama bizim spor redaktörümüz Volkan harika bir program hazırladı. Dünya Kupası boyunca olduğu gibi. Şimdi ise mikrofon Volkan'da.
0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların sonu yaklaşıyor. Turnuvada heyecan ve mücadele de artıyor. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bunda da genç yıldızlar kendini gösteriyor. Trabzonspor'un Fildişi Sahili milli takımında oynayan genç ismi Krist Ulayi'nin adı başarılı performansı sonrası Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılmaya başlandı. Turnuva bitiminde büyük bir transfer yapması bekleniyor. Fransa-Irak mücadelesi yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ilk yarının sonundan itibaren durmuştu. Maç 2 saat sonra başlamıştı. Doğu alaylarının son mağduru Kolombiya milli takımı oldu. Güney Amerika ekibi yağmur ve fırtına uyarısı nedeniyle Guadalajara'daki antrenmanını kapalı alanda tamamladı. İngiltere ile karşılaşacak olan Gana milli takımında Thomas Partey bu sefer forma giyebilecek. Partey Kanada'daki Panama maçına hakkındaki taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle gidememişti. Partey Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mücadelede sahada olacak. İngiliz BBC web sitesi üzerinde kurduğu yeni sistemle canlı oynanan maçları aynı anda 3 boyutlu görsellerle ekrana getirerek maçı yeniden anime ederek izleyiciyle buluşturacak. Bir dönem Bundesliga'da da forma giyen Sırp futbolcu Rade Bogdanovic, ülkesinin devlet televizyonunda Belçika-İran maçında kırmızı kart gören Nathan Engoy hakkında yaptığı ırkçı yorum hakkında özür diledi. Yorumcu, siyahi oyuncuların 60 ila 80 dakikadan daha uzun süre konsantrasyonlarını koruyamadıklarını düşünüyorum, demişti. Ürdün-Cezayir maçını Ürdün'ün başkenti Umman'da izleyen taraftarlar izdiham yarattı. Kalabalıklar arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Almanya'da savunmacı Nico Schlotterbeck, Fildişi sahili maçında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvayı kapattı. Sonraki maçlarda Antonio Rüdiger'in forma giymesi bekleniyor. Gol krallığında ise birinci sırada 5 golle Messi var. İkinci sırada Erling Haaland ve Mbappe 4'er golle yer alıyor. Almanya milli takımından Deniz Undav ise 3 golle 3. sırada. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler dilerim.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: aylardır ısrarla bu yayını sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal medyada da yayına devam ediyor. Fakat basılı halini sürdürüyorsun. Neden?
1: İlk başta çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Berlin Ses Dergisi 25 yıldır yayın yapıyor. Baskılı şeklinde niçin kalmasını istiyorum. Çünkü elimizde bir anı kalsın.
0: Evet.
1: İnsanlara baktığı zaman sırf fotoğrafları değil yazıyı da okusunlar ve ileride çocuklarına bak oğlum, bak kızım, ben burada yayınlanmıştım. Fotoğraflarımız var burada.
0: Kesinlikle.
1: Okan Bayülgen gelmişti Berlin'e zamanında.
0: Evet,
1: bir şov yapmıştı.
0: Ve ben de bunları gördüm mesela. Evet. Bugün tekrar gördüm 2005'te yayınlanan fotoğrafları. Hakikaten bu Berlin Ses Dergisi Almanya'da yaşayan Türkler, buraya gelen sanatçılar için aslında bir aile albümü gibi.
1: Aile arşivi olmuş oluyor artık.
0: Evet, kesinlikle.
1: İnsanlar gittiği mekanlarda, gittiği etkinliklerde acaba ben de var mıyım diye sabırsızlıkla da bakıyorlar. Tabii ki sırf dergide baskı haline değil, bunu sosyal medyada da yayınlıyoruz. Farklı fotoğraflarla, evet, daha çok aktif şekilde.
0: Çok da değerli, çünkü telefonda saklanan fotoğraflar kaybolabiliyor. İnsanlar istemsizce silebiliyorlar ve yok oluyor gidiyor aslında. Çok söylenen bir şeydi dijital fotoğrafiye geçildiğinde. O zaman analog kullananlar dediler ki, özellikle laboratuvarlardan dediler ki, çocuklarınız çocukluk fotoğraflarını bir daha göremeyecekler. Hakikaten şu ya da bu şekilde bu fotoğraflar siliniyor. Ama senin dergi arşivin, Ses Berlin dergisi arşivi hep kalacak. Bir yerde kalacak. Bir koltuğun altında kalacak. Bir yıkıntının içinde kalacak. Senelerdir açılmayan bir çekmecenin içinde kalacak.
1: İnsanlar
0: kalacak.
1: Bir markete gittiğinde orada Ses dergisini gördüğünde hem marketin alışverişini yapıyorlar hem de eve gidip dergimizi okumuş oluyorlar.
0: Evet, kesinlikle.
1: Sizin şovunuza geldiklerinde,
0: evet,
1: ben şovdan sonra dergiyi alayım, evde gidip inceleyeyim. Bakalım neler var bu sayı içinde.
0: Evet, evet.
1: Dergimiz her ay çıkıyor.
0: Evet.
1: Yılda 11 defa yayın yapıyor. Bir
0: müthiş
1: ayımız istirahat olmuş oluyor yaz tatili nedeniyle.
0: Güzel.
1: Yani bunun yanı sıra tabii ki sırf arşiv olarak saklamamak lazım. Bunlar hepsi birer anı zaten.
0: Evet.
1: Homepage sayfamızda bütün birinci sayımızdan itibaren PDF'lerimiz kayıtlı. Hı-hı. Bütün etkinlikler orada. Teker teker tarih olarak hepsi orada kayıtlı vaziyette fotoğraflarla beraber.
0: Evet,
1: yani arşivimiz çok geniş o şekilde.
0: Büyük bir aile olduğumuzun göstergesi gibi. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
2: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Tunga. Ahmet Tunga'yı tabii herkes tanıyor. Tanımayan yoktur herhalde.
2: Berlin'de birkaç insanlar tanıyor tabii ki.
1: Birkaç insan değil, çok fazla. Çok fazla.
2: Teşekkür ederim. Peki,
1: bir kere tabii ki biz sesle yayındayız ama Ahmet'i tanımayanlar varsa, Ahmet 49 yaşında, hiç 49 yaşını göstermeyen çok yakışıklı bir adam. Aynı zamanda 8 yaşında başladığı müzik çalışmalarını sürdürüyor. Türk sanat müziği ile ilgileniyor ve piyanist olarak ve koro solisti olarak çalışmalarına devam ediyor.
2: 8 yaşında müziğe başladım, bu çok doğrudur. Hı hı. Babam teşvik etti. Hı hı. O sayede müziğe başladım. Konservatuvarda piyano dersi, şam dersi, noda dersi aldım. Hı-hı. Ve halen de devam ediyorum. İltifatınız için de çok teşekkür ederim. Koroda da yer alıyorum, evet. Asıl ama piyanistik olarak devam ediyorum. Hı-hı. Koroda da arada bir solistlik de yapıyorum. Geçenlerde güzel. Konserde de solist
1: peki,
2: olarak çıkmıştım.
1: İki tane çocuğun var, Allah bağışlasın. Biri 12, biri 17 yaşında.
2: Çok doğru.
1: Onlar nelerle ilgileniyorlar?
2: 12 yaşımdaki oğlum ismi Ata. Tabii okula gidiyor, ilkokula. Hobileri de futbol oynamak ve gitar çalmak. Aynı müzisyenliğe devam. Aynen,
1: baba gibi. Evet.
2: Baba gibi. Kızım 17 yaşında Elif. Şu anda lisenin son sınıfında. İşte üniversite hazırlıkları. Ehliyet hazırlıktan devam ediyor. Heyecan var tabii. Birkaç ay sonra 18'ine gireceği zaman. Evet. O da aynı şekilde 10 yıldan beri işte 7-8 yaşında başladı gitar dersine. Gitar çalıyordu.
1: Harika. Peki şunu bilmiyorum. Başkonsolosluğun danışmanlığı bu nasıl bir iş?
2: Başkonsolos Büyükelçinin genelde vergi danışmanlığı işlemlerini yapıyorum. Oradaki bulunan memur arkadaşlarımızın. Türkiye'den gelen arkadaşlarımıza emlak danışmanlığı yapıyorum. Yerler ayarlanıyor. İşte o ikamet ve konaklama yerleri. Ayrıca da işte oradaki arkadaşlarımızın mali işleriyle yardımcı oluyorum. Tüm oradaki bulunan memur arkadaşlarla.
1: Benim dikkatimi çeken, senin gibi girişimci insanlar, zeki insanlar birçok mesleği aynı anda icra ediyorlar Almanya'da. Şimdi sende bu danışmanlık işi var, müzisyenlik işi var. Bir yandan yayımcılık işi var. Bir yandan emlak danışmanlığı.
2: Şimdi asıl işim
1: devam
2: zaten
1: ediyor.
2: Benim mali müşavir,
1: şimdi
2: vergi danışmanı.
1: Şimdi mali müşavirlik evet. De var. Yani bu aslında fazladan yani yerinde duramama mı, enerji fazlalığı mı, yoksa bir yandan da yaşamını sürdürmek için, yoksa sadece mali müşavirlik yetmez mi hayatı idame ettirmek için?
2: Kesinlikle doğru. Mali müşavirlik benim asıl ekmek teknem. Zaten evet. O yeterli geliyor. Evet. Ama ben biraz çok hiperaktif olduğum için evet. Çocukluğumdan kaynanan bir şey bu. Evet. Dergi meselesine gelince ben ilkokuldayken ilkokul dergileri çıkarttım. Almanca yayın yaptım. Ondan sonra burada çeşitli gazetelerde yayın yaptım. Orada fotoğraflar çektik. Hobi fotoğrafçısı olarak. Tabii ki bunlar hepsi birer hobi. Ama hobimi de iş hayatına dökmek istedim.
1: Evet, ne güzel. Şimdi tekrar bu konunun üzerine durmak istiyorum ama bir sonraki bölüme geçelim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Tunga. Bu çok işi bir arada yapmak. Çok çok disiplin bir arada. Çok çalışmak, disiplinler arası yaşamak. Bu disiplinleri birbirleriyle birleştirmek. Örneğin yayıncılıkla emlak danışmanlığı, mali danışmanlıkla spor ya da sanat, bütün bunlar. Aslında bu büyük bir sosyal çevre demek bir yandan.
2: Hepsi birer farklı aktivite aslında. Evet. Dalları çok değişik. Evet. Ama ben disiplini çok seviyorum. Burcumdan da belki alakalıdır. Başak Burcu'yum. Yani çok titizim her konuda ve yaptığım işi de düzgünce yapmak istiyorum.
1: Peki aslında tabii ki Almanya doğumlusun. Senin gibi doğan, burada büyüyen arkadaşların, Alman arkadaşların senin gibi bir hayat sürmezler değil mi?
2: Hayır, kesinlikle sürmüyorlar. Onlar bir işle meşgul, monoton hayat sürerler.
1: Peki Türklerde fazla olan ne?
2: Türklerimizin Berlin'de veyahut Almanya'da doğup büyüyenlerin aynı benim şekilde gibi enerjisi belki fazla geliyor ve farklı dallarda kendilerini ispatlamak istiyorlar bu durumda.
1: Yani yetinememek.
2: Yetinememek değil aslında bu.
1: Hani... Ya şöyle, daha doğrusu yani günün yetmemesi, bir işte yetinmemek. Belki de seninle beraber aynı ilkokula giden, lisede beraber okuduğun bir arkadaşın. Evet, işte hayat budur, işte bir meslek, işte şimdi de evlendim ve çocuklar ve böyle yaşlanacağım ve bir gün öleceğim diye düşünürken.
2: İlkokul arkadaşlarım var Alman olanlar. Evet. Ben Alman okuluna zaten gittim. Evet. Almanya'da ve hep Almanlar vardı o dönemde. Evet. Büyüdüğüm semtte, çünkü hep Almanların olduğu yerde. Tabii hepsi şu anda benle yaşıt ve işe gidiyorlar, eve gidiyorlar. Nokta, bitiş. Başka bir sosyal faaliyet yok. Ben ise daha
1: peki,
2: çok...
1: Peki bir hayata mı sığamıyorsun? Öyle mi?
2: İşte dediğim gibi az önce çok hiperaktif olunca insanlarla kaynaşmayı seviyorum, sohbeti seviyorum. Yürüyüşü çok severim, ekiple beraber. Yani bunlarla faydalanıp insanlara bilgi vermek de istiyorum.
1: Peki bununla, şununla bir şöyle bir ilişkisini bulmaya çalışıyorum. Yani tabii ki hiçbir zaman kendini göçmen olarak görmezsin. Çünkü burada doğdun, burada büyüdün ama sonuçta Türksün. Farklısın, hep bu farklılığında belki de gösterildi sana, ifade edildi değil mi? Yani illa ezmek için, ırkçılıkla, şunla bunla değil ama hep baştan beri bildiğim bir şey mi bu? Yani evet, ben bu diğer çocuklardan farklıyım.
2: Evet, baştan beri bende belliydi bu zaten. Ama Berlin çok farklı bir şehir. Berlin duvarı misal halen aklımızda, genç dönemindeki. Onu unutmuş değiliz. Kendim bir de futbol da oynuyorum. Hafta sonları. Kendi sahamızda oynadığımız zaman sorun olmuyor. Çünkü Batı Berlin'de oynamışız. Bazen Doğu Berlin'deki takımlarla oynadığımız zaman biliyoruz ki bizim yaş kategorimizde bir sıkıntı çıkabilir maçlarda. Evet, evet. Halen insanların, o yaştaki kişilerin hala duvar daha beyninde kalıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Seni tanımayan varsa işte onlarla da belki şimdi bu...
2: Sizin sayenizde tekrar onlara tanışmış oluyoruz.
1: Estağfurullah. Ahmet, bana bir Almanca kelime öğretir misin? Bana yararlı olabilecek ileride bir kavram ya da bir kelime.
2: Tabii ki olur. Hangi konuda olsun ilk başta?
1: Herhangi bir konuda. Benim için iyi olacağını düşündüğüm bir kelime.
2: Liebe Freunde, ich danke Ihnen sehr. Sevgili arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Geldiğiniz
2: teşekkürler, iyi yayınlar. Eyvallah.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bize gol lazım dedim. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki bize de aslında bir golcü lazım. Şöyle siyahi bir golcümüz olsa iyi olur diyor. Filenin sultanları da şu an Amerika'da. Melissa Vargas'ı alsak takıma olur vallahi. O atar.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: seni konuşurum.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Dünya Kupası Portekiz-Özbekistan maçıyla sürüyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Turnuvanın gizli favorilerinden Portekiz'de Ronaldo tartışılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde topun üstünden atlamayıp yaptığı vuruş büyük eleştiri almıştı. Fransız efsane futbolcu Thierry Henry de takım için oynamak lazım, kendin için değil diyerek futbolcuyu eleştirmişti. Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez ise yıldız oyuncu için yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu ve adil olmadığını söyledi. Kimi yorumcular ise Roberto Martinez'in Ronaldo'ya söz geçiremediğini belirtiyor. Özbekistan ise Kolombiya maçında umut veren futbolunu sürdürmek niyetinde. Özbekler ilk puanlarını almak isteyecekler. Elbette bu zor ama Yeşilburun Adaları ve Curaçao bunu yapmışken onlar neden başaramasın? İşleri zor ancak imkansız değil. Süper Lig takımlarından Başakşehir'de forma giyen Eldor Shomurodov ve Abbosbek Feyzullayev de kadroda. İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro, "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Sadece Ronaldo'ya da odaklanamayız." dedi. Bu karşılaşmanın ardından İngiltere-Gana mücadelesi var. İngilizler ilk maç sonrası izleyenleri çok etkilemişti. Ancak yenilen gol sorgulanıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel bunu dikkate aldıklarını dile getiriyor. Harry Kane gol krallığı mücadelesinde geri kalmamak için sahada olacak bugün. Gana ise kazandığı ilk maçın ardından daha güvenli olacak sahada. Muhammed Kudüs'ün sakatlık nedeniyle eksikliği mühim. Hakkındaki taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle ilk maça çıkamayan Thomas Partey bu karşılaşmada sahada olacak. Afrika takımları arasında sürpriz yapabilecek kapasiteleri var. İngiltere liglerinde oynayan oyuncularının çokluğu da bunun bir kanıtı. Karşılaşma bu yüzden bir Premier Lig müsabakası havasına girebilir. Onlardan biri de Gana'da Antoine Semenyo. Manchester City'nin yıldızı olarak kapamıştı sezonu. Turnuva Panama, Hırvatistan ve Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası L grubu ve K grubu maçlarıyla devam ediyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Amerika Birleşik Devletleri Boston'da İngiltere-Gana mücadelesi var bugün. İngilizler ilk maç sonrası izleyenleri etkilemişti. Ancak Hırvatistan'dan yenilen iki gol sorgulanıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel bu konuyu dikkate aldıklarını dile getiriyor. Özellikle Gana'nın savunma arkasına koşullarına engel olmaya odaklanacaklarını da belirtiyor. İki gollü Harry Kane gol krallığı mücadelesinde Mbappe, Haaland, Deniz Undav ve Messi'den geri kalmamak için sahada olacak. Declan Rice ise rakiplerinin gücüne vurgu yaptı. Gana Panama karşısında son dakikada attığı gol ile kazanmasının ardından daha güvenli olacak sahada. Muhammed Kudüs'ün sakatlık nedeniyle eksikliği mühim. Hakkındaki taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle ilk maça çıkamayan Thomas Partey bu karşılaşmada sahada olacak. Afrika takımları arasında sürpriz yapabilecek kapasiteleri var. İngiltere liglerinde oynayan oyuncularının çokluğu maçı bir Premier Lig müsabakası havasına sokabilir. Onlardan biri de Antoine Semenyo. Manchester City'nin yıldızı olarak sezonu kapatmıştı. Gana'nın hocası Carlos Queiroz da son basın toplantısında Premier Lig vurgusu yaparken rakiplerinin sembolüne gönderme yaparak da "Onların 3 aslanı varsa bizim de 33 milyon aslanımız var." açıklaması yaptı. Turnuva Panama, Hırvatistan ve Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.
1: Değerli dinleyenler, Muharrem Ayı dolayısıyla Alevilik inancı hakkında sohbetlerimiz bugün de devam ediyor. Bugünkü konuğumuz ise Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilciliği Çalışma Grubu Sözcüsü Sayın Uğur Kör. Uğur Bey, Kerbela vakası hakkında dinleyicilerimize hangi bilgileri aktarabilirsiniz?
2: Dilin Hanım, Kerbela vakası her Alevinin ve Alevi Bektaşi'nin kalbinde taşıdığı, çocukluğundan beri atalarından öğrendiği, her cem erkanında, her deyişte ve nefeste bir şekilde karşılaştığı bir ciddi bir önemli bir vakadır. Kısaca Kerbela'yı nasıl tanımlamak gerekirse, Kerbela vakası Hazreti Hüseyin'in, yani İmam Hüseyin'in, bu peygamberimizin torunu Hazreti Ali'nin oğlu, yaşanan adaletsizliklere karşı Ehl-i Beyt taraftarlarıyla göç eden ve Kerbela çölünde düşmanları tarafından, yani lanet okuduğumuz Yezid tarafından önü kesilen ve ciddi bir katliama uğrayan bir atamızdır, bir ulumuzdur. Bu Kerbela vakasının önemi de inanç boyutuna neden gereklidir? Çünkü tarihte görülmemiştir ki peygamberin torununun ve peygamberin taraftarlarının bu dine mensup olan insanlar tarafından katledilişidir. Yani bu doğrudan peygamber sülalesine ve onun dinine bir oradan bir suikasttir. Ondan dolayı Yezid ve taraftarlarına lanet okunur ve Aleviler özellikle Yezid'in soyundan gelen Emevi İslam'ı asla kabul etmezler.
1: Kerbela vakasını ayrıca hem siyasi hem de toplumsal boyutuyla değerlendirecek olursanız neler söyleyebilirsiniz?
2: Toplumsal ve siyaset boyutunda ise Hazreti Hüseyin otomatikman bir direniş sembolüdür. Çünkü hiçbir zaman hakikatten vazgeçmeyen, hakikati kendisine ve adaleti doğruluğu rehber edinen, buna karşı canının pahasına direndiğinden dolayı bir örnek birisidir. Ve aile mirasına, ata mirasına, aile sevgisinden vazgeçmeyen önemli bir figürdür. Yani bu dönem hem İslam dini için çok ciddi bir dönem arz eder, Aleviler için ayrım noktasıdır. Ama aynı zamanda şahsi bireysel olarak baktığınız zaman da bir örnek alınması gereken bir ulunun hikayesidir Kerbela.
1: Muharrem ayı dolayısıyla yaptığımız sohbetlerde bugünkü konuğumuz Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Bavyera Bölgesi Dinler Arası Diyalog ve Dış İlişkiler Temsilcisi Çalışma Grubu Sözcüsü Sayın Uğur Kör'e teşekkür ediyoruz. Diğer yayınlarımızda da diğer konuklarımızla Alevilik inancı hakkında sizlere bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Oruçlarınız, niyetleriniz, lokmalarınız kabul olsun.
0: Metropol FM Muharrem Ayı Özel Sohbetleri.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Dünya Kupası L grubu ve K grubu maçlarıyla devam ediyor. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Amerika Birleşik Devletleri Boston'da İngiltere-Gana mücadelesi var bugün. İngilizler ilk maç sonrası izleyenleri etkilemişti. Ancak Hırvatistan'dan yenilen iki gol sorgulanıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel bu konuyu dikkate aldıklarını dile getiriyor. Özellikle Gana'nın savunma arkasına koşullarına engel olmaya odaklanacaklarını da belirtiyor. İki gollü Harry Kane gol krallığı mücadelesinde Mbappe, Haaland, Deniz Undav ve Messi'den geri kalmamak için sahada olacak. Declan Rice ise rakiplerinin gücüne vurgu yaptı. Gana Panama karşısında son dakikada attığı gol ile kazanmasının ardından daha güvenli olacak sahada. Muhammed Kudüs'ün sakatlık nedeniyle eksikliği mühim. Hakkındaki taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle ilk maça çıkamayan Thomas Partey bu karşılaşmada sahada olacak. Afrika takımları arasında sürpriz yapabilecek kapasiteleri var. İngiltere liglerinde oynayan oyuncularının çokluğu maçı bir Premier Lig müsabakası havasına sokabilir. Onlardan biri de Antoine Semenyo. Manchester City'nin yıldızı olarak sezonu kapatmıştı. Gana'nın hocası Carlos Queiroz da son basın toplantısında Premier Lig vurgusu yaparken rakiplerinin sembolüne gönderme yaparak da "Onların 3 aslanı varsa bizim de 33 milyon aslanımız var." açıklaması yaptı. Turnuva Panama, Hırvatistan ve Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarıyla devam edecek. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Metropol FM keyif programı devam ediyor.

futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Türkiye ve Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan. Bu Perşembe Almanya Ekvator'a karşı maç skoru ve bu Cuma Türkiye Amerika'ya karşı maç skorunu tahmin et. Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Gecenin flaş gelişmesi Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan maçında gollerle buluşması oldu. O da gol atan yıldızlar kervanına katıldı. Gol krallığında da iddiasını ortaya koydu. Onsuz olmazdı. Gollerinden sonraki özel sevincine taraftarların eşlik etmesi de onu eşsiz kılan bir başka özelliği. O anlar şimdiden turnuvanın unutulmazları arasına da girdi. Sabaha karşı L grubunda 0-1'de Hırvatistan Panama ile karşılaşacak. Panama ilk maçında Gana'ya son dakikada mağlup olmuştu. Hırvatistan maçı onlar için bir üst tura çıkmak adına çok önemli bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta kısa sürede iz bırakan Amir Murillo da Panama ile kaptan olarak sahada. Maçı izleyecekler Murillo'nun takım arkadaşı Adalberto Carrasquilla'ya dikkat edebilirler. Hırvatistan, İngiltere'ye karşı aldığı yenilgiyi unutturmak isteyecek. Rakiplerinin fiziki üstünlüklerine yanıt verebilirlerse galibiyet şansları olacaktır. K grubunda sabaha karşı 04'te oynanacak Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasıyla

0: doğa olaylarının son mağduru Kolombiya oldu. Güney Amerika ekibi yağmur ve fırtına uyarısı nedeniyle Guadalajara'daki antrenmanını kapalı alanda tamamladı. Kolombiyalı Luis Diaz da gol krallığında 2 golle yer alıyor. Rakiplerini görünce o da gollerle buluşmak isteyecektir bu maçta. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere liglerinde oynayan oyuncularının yetenekli ve güçlü fizikleriyle Portekiz'den bir puanı adeta kopartmıştı. Kolombiya karşısında da bunun için tüm inançlarıyla sahada olacaklar. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

0: Metropol FM Keyif programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkı

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM keyif programı devam ediyor.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Gecenin flaş gelişmesi Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan maçında gollerle buluşması oldu. O da gol atan yıldızlar kervanına katıldı. Gol krallığında da iddiasını ortaya koydu. Onsuz olmazdı. Gollerinden sonraki özel sevincine taraftarların eşlik etmesi de onu eşsiz kılan bir başka özelliği. O anlar şimdiden turnuvanın unutulmazları arasına da girdi. Sabaha karşı L grubunda 0-1'de Hırvatistan Panama ile karşılaşacak. Panama ilk maçında Gana'ya son dakikada mağlup olmuştu. Hırvatistan maçı onlar için bir üst tura çıkmak adına çok önemli bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta kısa sürede iz bırakan Amir Murillo da Panama ile kaptan olarak sahada. Maçı izleyecekler Murillo'nun takım arkadaşı Adalberto Carrasquilla'ya dikkat edebilirler. Hırvatistan, İngiltere'ye karşı aldığı yenilgiyi unutturmak isteyecek. Rakiplerinin fiziki üstünlüklerine yanıt verebilirlerse galibiyet şansları olacaktır. K grubunda sabaha karşı 04'te oynanacak Kolombiya Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasıyla gruplardaki ikinci maçlar tamamlanacak. Fransa-Irak mücadelesi yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ilk yarının sonundan itibaren durmuştu. Maç 2 saat sonra başlayabilmişti. Doğa olaylarının son mağduru Kolombiya oldu. Güney Amerika ekibi yağmur ve fırtına uyarısı nedeniyle Guadalajara'daki antrenmanını kapalı alanda tamamladı. Kolombiyalı Luis Diaz da gol krallığında 2 golle yer alıyor. Rakiplerini görünce o da gollerle buluşmak isteyecektir bu maçta. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere liglerinde oynayan oyuncularının yetenekli ve güçlü fizikleriyle Portekiz'den bir puan adeta kopartmıştı. Kolombiya karşısında da bunun için tüm inançlarıyla sahada olacaklar. Mikrofonda ben Volkan Ağır, herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir, tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Varsam kıyamam, kıyamam ki gücüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin gittin.

küçüğüm, ayrılık ölümden beter be küçüğüm, kızımız olacaktır.

gücüm. Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Peki bu şarkıyı hatırlarsınız.
1: Eşyalar toplamın seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor ağır.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.